Allah yolunda malını harcayana harcadığının 700 misli ecir verilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: Ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-nafi'u ya Allah.
0: Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-nuru ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Umumun menfaati için çalışınız. Bilhassa ölüm için hazırlanınız. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafifletin. Kendinizi dünyaya tamamen bağlamayın ki ahiretinizi kazanasınız. Oraya kavuşasınız. Önce gidenler, gelecek olanları bekliyorlar.

0: İlle de zalim ve mazlum olmak gibi iki seçenekten birine zorlanmışsanız, zalim olmayı değil, mazlum olmayı seçiniz. Bizden gerekçesiyle zalimi savunup zulmü onaylamayınız. İstersek kardeşiniz olsun, onlardan gerekçesiyle zulme duyarsız kalmayınız. İsterse düşmanınız olsun.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: "Amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.

şu üç hal, din kardeşine dair sevgi işinde doğruluğa alamettir. Bazı ufak tefek hataları hoş görüp yüzüne vurmadan olduğu gibi kabul etmek. Bazı açıktan yapılan yersiz hareketler varsa kapamak. Kendisine karşı bir yanlış harekette bulunulursa bağışlamak. Bir kimse din kardeşine gizli gizli öğüt verirse tesirli nasihatte bulunmuş ve iyi huylarla süslenmiş olur. Açıktan halk arasında öğüt verilmeye kalkılırsa tesirsiz olur. Bir bakıma ayıplanmış, dolayısıyla utandırmış olur.

Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber aşkı. Söz verdik canımızı, evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Akabe ashabı gibi.

Sonra koyuldum acımasız dünyanın ateş saçan çölüne. Diyar diyar dolaştık, diyar diyar çoğaldık. Kelime-i tevhidi öğrettik insanlara, Mus'ab gibi, Cafer gibi.

karanlıklarda dile getirilmekten korkulan hakikati meydanlarda haykırdık. La ilahe illallah. Yankılandı sesimiz arzın her köşesinde. Ebu Zer gibi, İbni Mesud gibi. Darül Erkamlarda Ammarla, Bilal'le, Zeyd'lerle kardeş olduk. Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavrulduk. Ama yılmadık, hiç eğilmedik. Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik. Sümeyye gibi, Yasir gibi. Mescitler ihya ettik. Mescitler inşa ettik dünyanın dört bir yanına. Bahçesinde binler, on binler, güller, laleler, karanfiller yetiştirdik. Ashab-ı Suffe gibi. İhanet ve entrikalarla aldatılmış, manevi bağları koparılmış, dost iken düşman edilmiş toplulukları kardeş kıldık. Kucak açtık, hayat verdik İslam'la, Evs gibi, Hazreç gibi.

ve seriye seriye yağdın haramilerin, bedbahların üzerine, topraklarımıza dadanan, zenginliklerimizi talan eden ihanet çetelerini, emperyalist güçleri bozguna uğrattık. Ebu Dücani gibi, Ebu Basir gibi. Hayatı, imanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadı. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız. Bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular. Darbeler vurdular hayat damarlarına. Ve Rahman'ın melekleri zafer muştularıyla indi cenk meydanlarına. Saf saf, Bedir gibi, Hendek gibi. Müstekbirlerin tuzaklarını, projelerini darmadağın eden, yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi. Doğuda, batıda, her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu mustazaf halklara. Hazreti Ali gibi, Hazreti Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyduları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu Ukbeleri, Velitleri, Şeybeleri ve bütün putları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahde vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Allah-u Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
9: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltı'nın en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Güneşi söndürür yaralı kanat. Izdıraplar arttı, çekilmez hayat. Dağın doruğunda çıldırır feryat. Gerçek unutuldu, misal yok mudur? Sensizlik rüyama korkular saldı. Kaynak sularıma tortular saldı. Uyuşan beynime sorgular saldı. Hicabımı örten bir tül yok mu?

Sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tahsus sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi. Toprağı toprağa sararlar.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Erkek ve kadından dürüst iş yapanları hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise yaptıklarının karşılığını en güzeliyle veririz. Allah, takva sahipleri ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

damla damla. Muttaki kimse kendini zalim bir sultandan ve cimri bir ortaktan daha sıkı hesaba çeker. Meymun bin Mihran radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Ayaklarınız kokuyorsa, ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun. Tabii ki temiz çorabınızı giyin. Bu bir süre için ayağınızın terlemesini ve bunun sonucunda koku oluşmasını engelleyecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Şimdi haberler.
19: Yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği protokolü imza töreninde yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılında 31 bin okul bahçe görevlisinin göreve başladığını açıkladı. Görevlilerin okul giriş ve çıkışlarını denetleyeceği, bahçelerde güvenliği sağlayacağı ve ilgisiz kişilerin okullara girişini engelleyeceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin öğrencilerin eğitim durumlarını takip edebilmeleri ve okul idarecileriyle öğretmenlerle iletişimini planlı bir çerçevede sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği okul randevu sisteminin erişim kanallarını genişletti. Uygulama kapsamında randevusuz veli ziyaretleriyle öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Hüdapar Batman İl Başkanlığı'nın Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet sloganıyla düzenlediği 5. Olağan İl Kongresi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kongreye Hüdapar Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, alimler, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti programının bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, herkesin bir gün Hüdaparlı olacağı mesajını verdi. Yapıcıoğlu, bazı siyasi partilerin sapkın gruplara destek çıkmasına da tepki gösterdi. Aile yoğun bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, süslü kavramlara aile kurumunu dağıtmaya sinsice planladıklarını kaydetti. Kongre, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen delege oylaması ve yeni il yönetiminin belirlenmesiyle sona erdi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Davut Şahin aday olmazken, Mehmet Emin Doğru Hüdapar Batman il başkanı oldu. Dünya liderlerinin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan'ın yarın BM kürsüsünden dünyaya seslenmesi bekleniyor. Genel kurulun bu yılki teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek. Herkes için sonuç veren bir BM. Erdoğan'ın da konuşmasında küresel krizler, uluslararası sistemin işleyişi ve Türkiye'nin çözüm önerilerini gündeme getirmesi bekleniyor. Konuşmanın en önemli başlıklarından birinin Gazze ve Filistin olması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar konusunda mesajlar vermesi öngörülüyor. Gazze'de ateşkese rağmen sivillerin yaşadığı bölgelerde saldırılar dinmiyor. Siyonist işgal rejiminin gerçekleştirdiği saldırılarda bir kadın ve bir çocuk daha şehit oldu, 11 Filistinli yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada Tahran'ın taleplerini kabul etmemesi durumunda ülkeyi havaya uçurmanın gerekip gerekmeyeceğinin bir zaman meselesi olduğu ileri sürülmüştü. Trump'ın tehdidine İran'dan rest geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik yeni saldırı ihtimaline karşı uyardı. Eğer yeni bir saldırı olursa, savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa, silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahlı sahaya süreceği ve dünya şaşkına dönecek. Hedefimiz eski hedeflerimiz değil, henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik. Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilim, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla yeniden tırmandı. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahit, ülkenin doğusundaki Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan ordusunun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. TOKİ'de indirim kampanyası başlıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Peygamber Sevdalıları Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanında niyet ettim örtünmeye, emrin başım üstüne etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinliklerin son noktası İstanbul oldu. Nesibe İpek'in seslendirdiği şiirin ardından konuşan gazeteci yazar Özkan Yaman, tesettürün insanlık tarihi boyunca tüm dinlerde var olduğuna dikkat çekti. Yaman, özellikle son yüzyılda örtüye karşı sistematik bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Programın sonunda tesettüre giren kız çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Peygamber sevdalılarının Türkiye genelinde düzenlediği Hayat Namazla Güzeldir etkinlikleri sürüyor. Etkinliklerin bir adresi de Malatya oldu. Çocuklar yürüyüş boyunca Hayat Namazla Güzeldir, Gözümün Nuru Namaz ve Ben Namazsız Yaşayamam sloganları attı. Türkiye, güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle son 10 yılda hem enerji ithalatını azalttı hem de yüz milyonlarca tonluk karbon emisyonunun önüne geçti. Ortaya çıkan rakamlar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji dengesindeki payını gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmada kaza geçiren vatandaşların ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirildiği belirlendi. Bu yöntemle 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve yaklaşık 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri de yapıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların çevresel etkileri büyüyor. Vurularak batan petrol tankerlerinin, yakıt tanklarından sızan petrolün, Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru ilerlediği bildirildi. İran, Hürmüzgan Oşinografi Merkezi Başkanı Dr. Samet Hamzai, bölgedeki kirliliğe ilişkin ciddi endişe taşıdıklarını belirtti. Hamzai, Hürmüz Boğazı'nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrol, Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru süratle ilerlemektedir, dedi. Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Rusya'da halk parlamentonun alt meclisi devlet duması üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana parlamento seçimleri için ilk kez sandık başına giden Ruslar, meclisteki 450 vekilin seçimi için oy kullandı. ABD ile Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, çatışmaların ABD'ye doğrudan askeri maliyeti giderek daha belirgin hale geliyor. Pentagon, İran savaşının maliyetine dair son maliyet raporunu Kongre'ye sundu. Raporda şu ana kadar savaşa tam 45,1 milyar dolar harcandığı belirtildi.
18: Haberleri dinlediniz.
20: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
21: Çağrı Efendim.
20: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
21: Çağrı Efendim.
20: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
21: Çağrı Efendim.
20: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
21: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
9: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
17: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
18: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
17: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Keskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
0: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
11: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
14: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM. Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Ya Rab bizleri de farklı kervana. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, at, çiçekler aç, kuş yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz bugün de başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhabbetname programımızda inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çağır FM, Batman Aksu FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbetname'de başladı ve ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Ve hemen ilk istek eserimizle başlasın. Birlikteliğimiz Sedat Uçağ'ın Tasalanma Yedi Mesele'ni seslendirecek. Fatma Hanım bizlerden bu eseri istedi. Özellikle tüm Yusufi abilere, Çağrı Efendim ve ortak ayında bulunan tüm değerli dinleyicilere ve Ümmeti Muhammed'e armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Sedat Uçan'ı dinliyoruz. Tasalanma yedim. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname hoş geldiniz.

Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.

Sedat Uçan'ın Tasalanma diyeyim eseriyle başladı birlikteliğimiz. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eşref Ziya Terzi'den Nazlı Çiçeğim eserini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Hatice Ceren Hanım bizlerden bu eseri istemişler. Bu güzel eseri sıraya aldık. Birazdan dinleyeceğiz inşallah. Bizlerden de Hatice Ceren Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Hasan Dursun'dan Eyle Beni eserini istiyorum. Özellikle Ten Köyü'nde bulunan aileme, çok değerli Yusufi abilere, tüm kardeş radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, sizlere ve ailenize armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Amin.

Şevziya ile birlikteliğimiz devam edecek. Nazlı Çiçeğim eserini dinleyeceğiz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben Gaziantep'ten Nüseybe, Ömer Karaoğlu'dan Söyleyin Ona Kardeşin Özler Seni eserini istiyorum. Bu eseri özellikle İstanbul'da oturan kız kardeşime ve çok tatlı yeğeni Mihra'ya armağan olsun. Ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Gaziantep Nusaybe Hanım, Ömer Karaoğlu'ndan Hasret Kafesi eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
1: Vurulmuş ah ben bir divaneyim ona.
0: Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Cani Cani eserini canım dedem Hamza'ya, dayım Şaban'a, amcalarım Lamih ve Cemal'e, koğuş arkadaşlarına, Yusuf abilere ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selametle kalın, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun sizler de inşallah. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer ver.

0: Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Ubey bin Kab radıyallahu anh'a takvanın ne olduğunu sormuştu. Ubey de ona "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer?" diye mukabelede bulundu. Hazreti Ömer "Evet yürüdüm" karşılığını verince de bu sefer "Peki ne yaptın?" diye sordu. Hazreti Ömer "Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim." cevabını verdi. Bunun üzerine Ubey bin Kab radıyallahu anh "İşte takva budur." dedi. Evet Rabbim onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel paylaşım için. Selamun aleyküm kıymetli Çağrı FM ailesi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Teşekkür ediyoruz. Ben Sirten Elif. Sizlerden İnşirah suresini istiyorum. Nilüfer, Hidayet, Gülşen ve Gülistan'a armağan ediyorum. Rabbim arkadaşlığımızı, komşuluğumuzu daim ve kaim eylesin inşallah. Amin. Ve bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Bir Müslüman öldüğünde yakın komşularından 3 tane hane halkı onun iyi bir insan olduğuna şahitlik ederlerse Yüce Allah da onun için şöyle der. Şahitlikte bulunan kullarımın bildiklerine göre yaptıkları şahitliği kabul ettim ve kendi bildiklerimi de bağışladım. Teşekkür ediyoruz Sirten Elif Hanım'a. Sirt'e de selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Gönüller vurulmuş Muhammed Mustafa'ya gönüller.
0: Van'dan Zeynep Esma Koç ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Bilal Güler'den. Eşe'de dava İslam eserini istiyorum. Öncelikle bu eseri siz kıymetli 9 kardeş radyo çalışanlarına ve ailesine, Gazze mücahit ve mücahidelerine, Allah yolunda cihat edenlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Ve Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Hasret Kafesi eseriyle.

0: Diyarbakır, Çare, Fem, Batman, Aksa Fem, Bingöl, Bingöl Fem, Siirt, Botan Fem, Mardin, Cemre Fem, Gaziantep, Kervan Fem, Van, Serhat Fem, Adana, Vuslat Fem, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor muhabbetin Ahmet'e. Sıradaki eserimiz Bilal Güler'den Şehide Dava İslam eseri olacak. Van'dan Zeynep Esma Koç bizlerden bu eseri istemişlerdi. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Nurullah'tan Empari Pari eserini istiyorum. Eseri Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmuz Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağanı olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mardin Mazıdağ'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Şehit Nesim eserini istemişler. Grup Metan bugün eser dinlettik. Bu eseri Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Özellikle teyzem Sultan Ürün'e ve Tuna Ürün ailesine armağan olsun demişler. Adana'dan İzzet Bey ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Bilal Dal Kılıç'tan Buruk Bir Gece eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abileri ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: O bana da bir anlatın dualarınız.
0: Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman'dan Rukiye Gezer, Yusuf Can'dan Ölüm eserini istemişler. Eseri annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin. Hayırlı kapılar açsın onlar için. Amin. Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm dinleyicilere ve çalışanlarına, Fatma ablaya, arkadaşı Keziban'a, Hatice ablaya, amcasının kızı Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler, dua talebinde bulundular. Siz değerli dinleyicilerimizden ve Yusufi abilerden Rabbim kendisine her daim yer ve yardımcı

Adana'dan Mehmet Cengiz Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Sadaka Resulullah. Su kiri temizlediği gibi Rabbimiz de tövbe edenlerin tövbesini kabul eder, temizler onları. Hasan Dursun'dan Kadir Mevlam eserini yayınlar mısınız? Eser tüm kardeşlerime ve aileme armağan olsun. Selametle inşallah. Allah razı olsun.

Adana'dan Mehmet Bey, Hasan Dursun'dan Kadir Mevlam eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Dağlar, Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurtulaş mı? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Eseri şu anda bizde misafir olan Selami dayıma, anneanneme, yanımda bulunan babaanneme, anneme, kardeşlerime, babama, amcalarıma, halama, teyzelerime, sizlere ve tüm ortak yayında olan radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim İsrail'i Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Allah razı olsun.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Adana'dan İzzet Bey, Bilal Dalkılıç'tan Buruk Bir Gece Eseri'ni istemişlerdi. Bu eser var, sırada birazdan dinleyeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum. Ben Safiye Bera. Sıradaki eserleri Gazze'ye, Aksayfam ailesine, küçük kızıma, Sizdali ablama, sevgili yeğenim, yengem ve yeğenime, ümmetin mazlumlarına, kardeş radyolara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri muhafaza eylesin. Yer ve yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizi inşallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel notlar paylaşmışlar. İlk söz Hazreti İmam Şafii'ye ait. Yetim babası ölen değildir, asıl yetim ilim ve edepten yoksun olandır diyor İmam-ı Şafii. Ve İbn-i Kayyım da şöyle diyor, yaşanılmış acılar hüzünle def edilmez, aksine ona rıza göstermekle, hamd etmekle, sabretmekle, kadere iman etmekle ve Allah dilediğini takdir etti demekle def edilir. Teşekkür ediyoruz Safiye Bera'ya. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun sıradaki eserler. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Ve sizlerle Çarefem ailesine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Allah'a emanet olun. Ve dinleyicimizin göndermiş olduğu güzel bir paylaşım var. Hemen yer verelim bu paylaşıma, sonrasında eserimizi dinleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kullandığı eşyaların ihtiyacı karşılamasını yeterli görür, lüksü sevmezdi. O her türlü imkanı varken bile dünyalık biriktirme hevesinde olmamış, mütevazi yaşamayı tercih etmişti. Bir gün Abdullah bin Mesud radıyallahu anh onun hane-i saadetindeki odasına girdi. Hazreti Peygamber sert bir hasırın üzerinde uyuyordu. Hasırın rahmet elçisinin vücudunda izler bıraktığını gören İbni Mesud dayanamayıp ağlayınca Hazreti Peygamber seni ağlatan nedir Abdullah diye sordu. Ya Resulallah, Kisra ve Kayser atlas, halis ipek ve İran dokuması ipekli kumaşlar dibac üzerinde yürüyor. Sen ise vücudunda izler bırakan bu hasırın üzerinde uyuyorsun sözleriyle üzüntüsünü dile getiren İbni Mesud'a Hazreti Peygamber'in teselli olarak söylediği şu sözler onun dünyaya bakışını özetliyordu. Ağlama ey Abdullah, dünya onların, ahiretse bizimdir. Benim dünya ile ilgilim ne kadar ki ben bu dünyada ancak bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Çok acil bir kan anonsumuz olacak. Diyarbakır Gazi Yeşergil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544 354 35 16 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum. Diyarbakır Gazi Yeşergil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544 354 35 16 0544 354 35 16 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Rabbimiz bu hastaya ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin.

0: bir dip.
1: Adana'dan Akide Hanım bizlere ulaşmışlar. Şehadet bir burak eseri istemişler Murat Yaman'dan. Eşime, ablama, kızlarıma
0: ona,
1: ve radyo çalışanlarına armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz.

0: hocam.
1: İstanbul'dan Rüveyda Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bavemino eserini biricik annem Halide'ye, muhterem babam İsmail'e hasretli ellerinden öperim. Amcam Şehmuz, yengem Fatime'ye armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
2: Hoş Muhammed Mustafa'ya gönüller vur.
1: Sakarya'dan Özlem Kınay ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Özlem Ajan sanatçılarından bir eser istiyorum. Dava Hüseyin eserini. Gurbette bulunan çok özledim. Ellerinden öptüm. Dedem Şehmuz, ninem Fatime, ninem Halide, dedem İsmail ve tüm muhacirlere, Yusufi abilere armağan olsun. Hicret sadece bir yolculuk değil, Allah'a doğru yapılan bir yöneliştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiretteki mükafatsa daha büyüktür. Nahl suresi 41 ve 42. ayet mealini paylaşmışlar. Allah'a emanet olun diye eklemişler. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Bacılar Köyü'nden Ayşe, Grup Genç'ten Yolun Yolum eserini Yağmur ailesine sizlere, Serhat altındaki tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Eserimizi birazdan dinleyeceğiz ama ondan önce kan anonsumuz vardı, tekrar edelim. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544-354-3516 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544-354-3516 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur.

Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Metin Solmaz. Şehit Fahrettin eserini istiyorum. Eşime, çocuklarıma, tüm ümmeti Muhammed'e armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son eserimiz olacak bu eser. Şehit Fahrettin eseri. Ben

Son kez kan anonsumuzu tekrar edip programımızı eserimizle bitireceğiz inşallah. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544 354 35 16 nolu telefonu aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0544 354 35 16 nolu telefonu aramaları önemli rica olunur.

Rabbim bu hastaya ve tüm hastalara hayırlı, acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim kimseyi darda zorda bırakmasın inşallah. Evet, son eserimiz Şehitler Kervanı'ndan Şehit Fahrettin eseri. Bu güzel eserle programımızı noktalayacağız. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında Muhabbetname programı ile sizlerle birlikteydik. İletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinimi ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun.

Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
13: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Bu çağrıya kulak verin.

0: Yıkıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi.
1: Uyumadım gündüz gece.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün Medineli Müslümanların önde gelenlerinden sahabi Sa'd bin Ubade'yi tanıyacağız.

Adı Sa'd. Baba adı Ubade bin Düleym. Ana adı Amre bint Mesud. Doğum yeri Medine. Künyesi Ebu Sabit. Lakabı Kamil, yani mükemmel. Nisbesi Ensari Hazireci. Eşi Fukeyhe. Müslüman olduğu tarih 2. Akabe biatından önce. Tabakası sahabe. Önemli görevleri: 2. Akabe biatında Resul-i Ekrem'i temsilen seçilen 12 nakipten biri, Medine'de Hazreti Peygamber vekilliği, sancaktarlık. Katıldığı önemli olaylar: 2. Akabe biatı, Bedir gazvesinden sonraki bütün gazveler, Mekke'nin fethi. Önemli bazı özellikleri: Ensar'ın önde gelenlerinden ve Medine'de İslam'ı kabul eden ilk kişilerden biri. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir halifeye biat etmeden ölen tek sahabi. Rivayet ettiği hadis sayısı 10. Vefat tarihi 635. Vefat yeri Dımaşk. Kabrinin bulunduğu yer Meniha, Dımaşk. Sa'd bin Ubade ile ilgili detay. Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in Saide oğulları kolunun reisidir. Babası Ubade bin Düleym, annesi Amre bint Mesud'dur. O dönemde iyi yetişmiş bir kişi için lazım olan yüzme, silah kullanma ve okuma yazma gibi becerilerin tamamına sahip olduğu için Kamil lakabıyla tanınırdı. İslamiyet'i kabul eden ilk Medinelilerden biridir. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmeden 3 yıl önce hac mevsiminde bir grup Medineli Mekke'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber'le tanışmışlardı. Bunlar ertesi yılın hac mevsiminde Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bildirmek üzere bir heyet göndermişler, bir sonraki yıl daha kalabalık bir heyetle bağlılıklarını bildirmişler ve onu şehirlerine davet etmişlerdi. İlk tanışmanın ardından gerçekleştirilen bu iki bağlılık bildirme toplantısına Akabe biatları denir. Sa'd bin Ubade, 2. Akabe biatında yer alan üyelerden birisiydi. Bu buluşmada Hazreti Peygamber'e canı pahasına bağlı kalacağına söz verdi. Resul-i Ekrem de onu Medine'deki kabilelerle olan ilişkilerde kendisini temsil etmek üzere seçtiği 12 vekil arasına aldı. Bu 12 kişi kendi kabilelerinin önde gelen isimleriydi ve onlar üzerinde etkili oluyorlardı. Sa'd bin Ubade 2. Akabe biatına katıldıktan sonra Medine'ye dönerken durumlarından haberdar olan Kureyşliler tarafından yakalanıp Mekke'ye götürüldü. Burada bir süre eziyet gören Sa'd, kendisini tanıyan ve vaktiyle Medine'de misafir ettiği bazı Mekke ileri gelenlerinin araya girmesiyle kurtuldu ve Medine'ye döndü. Hazreç kabilesinde İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sa'd, hicretten sonra Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde bulundu ve önemli görevler üstlendi. Ebva gazvesinde Resul-i Ekrem'in vekilliği sıfatıyla Medine'de kaldı. Gabe gazvesinde 300 kişilik askeri birlikle Medine'yi korumakla görevlendirildi. Hasta olduğu için Bedir gazvesine katılamadı. Sonraki bütün gazvelere iştirak etti. Katılamadığı Bedir gazvesine 20 deve ile destekte bulunduğu için Hazreti Peygamber kendisine ganimetten pay verdi. Sa'd aynı zamanda tek sancak çıkarıldığında Ensar'ın sancaktarlığını, Evs ve Hazreç'e ayrı sancak verildiği zaman ise Hazreç'in sancaktarlığını yaptı. Sa'd'ın ailesi öteden beri cömertlik ve misafirperverlikleriyle tanınmıştı. Sa'd da atalarının bu geleneğini sürdürdü. İslam'dan önce babası Übade ve dedesi Düleym gibi Medine yakınlarında bulunan ve cahiliye döneminin en büyük 3 putundan biri olan Menat için kurban edilmek üzere her yıl 10 deve gönderiyordu. Müslüman olduktan sonra ise hemen her savaşta ordu için deve ve malzeme tedarik etti. Muhacirleri devamlı gözeterek onlara evini açtı ve Suffe ehlini doyuranlar arasında yer aldı. Yokluk zamanlarında Medineli Müslümanlar her gün evlerinde birer ikişer muhaciri misafir ederken Sa'd 70-80 kişiyi ağırlardı. Medine'deki 3 büyük Yahudi kabilesinden biri olan Beni Nadir'in şehirden sürülmesinin ardından ele geçirilen ganimetin tamamının ihtiyaç sahibi muhacirlere verilmesinde önemli rol oynadı. Yine Yahudilerin bir kolu olan Beni Kurayza gazvesinde ordunun yiyecek ihtiyacını o karşıladı.
bakımını üstlendiği çok kişi olduğu için Sa'd Allah'a dua ederken, "Ya Rabbi, az mal benim ihtiyacımı karşılamaz. Bana hazinenden bol bol ver," derdi. Sa'd, yakın komşusu olduğu Hazreti Peygamber'in evine de sık sık yemek gönderir, Resul-i Ekrem onun yemeklerini severek yerdi. Resulullah ayrıca çeşitli vesilelerle Sa'd'ın evine gider ve ailesine dua ederdi. Sa'd'ın annesi Amre binti Mesud vefat edince onu evinde ziyaret eden Resul-i Ekrem, annesi adına hayır olsun diye Sa'd'ın insanlara su temin etmesini tavsiye etmiş, Sa'd da annesinin adına bir kuyu kazdırmıştır. Sa'd'ın böylesi güzel adetleri, Hazreti Peygamber tarafından cömertliği övülen ve bu konuda darb-ı mesel haline gelen oğlu Kays tarafından devam ettirilmiştir. Sa'd, Medineli Müslümanların önde gelenlerinden olduğu için Resul-i Ekrem onunla istişarede bulunur, görüşlerine değer verirdi. O dönemde Medineliler içinde Abdullah bin Übey ve Sa'd bin Ubade, Hazreç kabilesi içinde Sa'd bin Muaz ise Evs kabilesinde liderlikleriyle ön plana çıkıyorlardı. Sa'd bin Muaz, 627 yılında vefat edince ve münafıkların reisi Abdullah bin Übey, Hazreti Ayşe'ye iftira edilen ifk hadisesindeki tutumu sebebiyle kabilesi tarafından dışlanınca Sa'd bin Ubade, Ensar'ın en önemli ismi haline geldi ve Hazreti Peygamber nezdinde onları temsil etti. Mekke fethedilirken Hazreti Peygamber'in sancağını o taşıyordu. Ancak onun Mekke'de müşriklere karşı acımasız davranmasından ve bu sebeple kan dökülmesinden endişe eden bazı sahabilerin uyarısı üzerine Hazreti Peygamber sancağı Sa'd'dan aldı ve oğlu Kays'a verdi. Sa'd bin Ubade, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir halifeye biat etmeden ölen tek sahabidir. Resul-i Ekrem'in vefat ettiği gün Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenleri Sa'd'ın kabilesi olan Beni Saide'nin toplantı mekanında bir araya gelerek onu halife seçmeye karar vermişlerdi. Fakat bu gelişmeden haberdar olan Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer toplantıya katılarak birer konuşma yaptılar. Böylece durum değişti ve Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Bu seçimden hoşnut olmayan Sa'd bin Ubade Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Ömer'e biat etmedi. Ancak aleyhlerinde herhangi bir faaliyette de bulunmadı. Hazreti Ömer döneminin başlarında onunla yaptığı bir konuşmadan sonra Medine'den ayrıldı ve Dımaşk civarındaki Havran'a yerleşti. Tarihler 635 veya 636'yı gösterirken vefat etti. Kabri Dımaşk yakınlarındaki Meniha'dadır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e biat etmediği için Kureyşliler tarafından öldürüldüğü rivayeti doğru değildir. Sa'd'ın Fukeyhe isimli bir hanımı, Kays, Said ve İshak isimli 3 oğlu vardı. Hazreti Peygamber döneminde Medine'nin asayişinden sorumlu olan Kays, Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde Mısır valiliği yaptı, Said ise yine Hazreti Ali döneminde Yemen valiliği yapmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Medineli Müslümanların önde gelenlerinden sahabi Sa'd bin Ubade'yi tanıdık. Allah'a emanet olun.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öyle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi

0: akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öğle. Şimdi öğle namazı vakti.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Huzeyfe bin el-Yaman'ın nasihati. Fitne ve anarşiden sakının. Hiç kimse onun içinde görünmesin. Anarşiye kim girerse onu seylapların çer çöpü sürükleyip attığı gibi atar. Fitne ve anarşik olaylar gerçekten cahil insanları bile şüpheye sevk eder. Anarşi olayları bittikten sonra bütün enkazları geride bırakır. Eğer siz fitneleri ve anarşik hadiseleri görürseniz evinizde oturun. Kılıçlarınızı kırın ve yaylarınızın kirişlerini kullanılamaz hale getirin. Ameş radıyallahu anh anlatıyor. Huzeyfe'nin şöyle dediğini duydum. Sizin en hayırlı olanınız dünya için ahireti terk eden veya ahiret için dünyayı terk eden değildir. En hayırlınız her ikisi için de dengeli bir şekilde çalışan kimsedir. Hazreti Ebubekir'in hicret esnasındaki infakı. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma anlatır. Babam Ebubekir Resul-i Ekrem ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ederken sahip olduğu 5 veya 6 bin dirhem paranın tamamını yanına aldı. Onlar hicret için yola çıktıktan sonra dedem Ebu Kuhafe yanımıza geldi. Ebu Kuhafe'nin gözleri görmüyordu. Vallahi Ebu Bekir bütün servetini götürdü ve sizi sıkıntıya soktu dedi. Ebu Kuhafe, ben itiraz ettim. Hayır dedeciğim, babam bize çok servet bıraktı. Biraz sonra bir yığın taş toplayıp taşların üzerine de bir çul örttüm ve dedemin elinden tutarak bak dedeciğim, elini şu paraların üzerine koy dedim. Dedem ikna oldu ve eğer bunları size bıraktıysa mesele yok dedi. Gerçek şu ki Hazreti Ebu Bekir giderken bize bir şey bırakmadı. Ben o yaşlı dedemi rahatlatmak için bunu yapmıştım. Hazreti Ömer'in yemek daveti. Eslem anlatıyor. Hazreti Ömer'e Zahır denilen yerde kör bir deve var dedim. Hazreti Ömer, onu Ehl-i Beyt'e götürün de faydalansın dedi. Ben, ama o deve kördür dedim. Hazreti Ömer, o zaman onu da diğer sağlam develer arasına katarlar dedi. Peki o zaman o deve nasıl otlayacak dedim. Hazreti Ömer, bahsettiğiniz bu deve cizyeden gelen hayvanlardan mı yoksa zekat develerinden mi diye sordu. Cizye olarak gelenlerden dedim. Hazreti Ömer, anlaşılan o ki siz o kör deveyi kesip yemek istiyorsunuz dedi. Üzerinde cizye hayvanlarına vurulan damga var dedim. Hazreti Ömer, devenin getirilmesini emretti. Deve getirildi ve boğazlandı. Hazreti Ömer'in yanında 9 kap vardı. Bu kaplara gelen meyve ve nadir yiyeceklerden doldurur ve ezvacı tahirata gönderirdi. Fakat kızı Hafsa'nın payını en son koyduğu için genellikle ona diğerlerinden daha az gönderirdi. O gün kesilen devenin etlerinden yine o kaplara doldurdu ve Efendimizin pak zevcelerine gönderdi. Geride kalan etin de pişirilmesini söyledi. Sonra muhacir ve ensarı yemeğe davet etti. Müminlerin annesi Zeynep binti Cahş'ın infak sevgisi. Muhammed bin Kab anlatıyor. Zeynep binti Cahş'ın hissesi 12 bin dirhem tutarındaydı. Zeynep bu hakkını sadece bir kere aldı. Aldığında da ellerini açıp Allah'ım bir daha bana bu kadar parayı nasip etme. Çünkü bu kadar çok mal benim için bir imtihandır dedi. Gelen paranın tamamını yakınlarına ve diğer muhtaçlara dağıttı. Hazreti Ömer'e Zeynep validemizin bu davranışı haber verilince Zeynep validemiz bu kadından sadece hayır beklenir dedi ve ona selam gönderdi. Paranın hepsini dağıttığını işitmiştim. Paranın hepsini dağıttığını işittim. Sana 1000 dirhem daha gönderiyorum. Ama bunu kendine ayır, dağıtma dediyse de Hazreti Zeynep gelen 1000 dirhemi de infak etti. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: 47-21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk.

0: Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı çarşısında. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza alt dire çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Çağrı FM Haber.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, okullar açıldı ve maalesef bir saldırı haberiyle Türkiye sarsıldı. Konuyla ilgili valilikten, Manisa Valiliğinden, bakanlıktan, RTÜK'ten açıklamalar var. Detayları birazdan paylaşıyor olacağız. Gazze'de sözde ateşkes var ama Siyonistler rejiminin Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamları devam ediyor. Gazze'deki son duruma dair haberleri de birazdan aktarıyor olacağız. Ve maalesef içimizde de Siyonistler var ve yine Rize, yine aktivistlerin söz konusu Siyonistler rejimine doğrudan destek veren firmalara yönelik bu anlamda kampanyalarına yönelik çok çirkin bir saldırı oldu Rize'de. Bu ikinci kez oluyor. Konuyla ilgili açıklamalar da söz konusu. Boykotla ilgili son durumu da yine birazdan paylaşıyor olacağız. BM Genel Kurulu 81. kez toplanıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir konuşma gerçekleştirecek, genel kurula hitap edecek. Tabii öncesinde ABD basınına demeçleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve özellikle de ABD'nin yapısıyla ilgili, yani BM'nin daha doğrusu yapısıyla ilgili itirazları ve çözüm önerileri var. Birazdan konuyla ilgili detayları paylaşıyor olacağız. Sigara kullanımı Türkiye'de de dünyada da artıyor değerli izleyenler ama dünyada kullanımı artarken Türkiye'de de kullanımı bir hayli artıyor ve Türkiye'deki kullanımı dünyadaki kullanımın üzerine çıkmış durumda. Bu konuyla ilgili Yeşilay'ın hazırlamış olduğu bir rapor var ve aynı zamanda söz konusu tütün ürünlerinin kullanımının ekonomiye yıllık maliyeti de her geçen gün ağırlaşıyor. O raporun detaylarını da birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Hızlıca başlayalım.

0: Gelişmeleri aktaracağız değerli izleyenler. Ankara'dan korkunç bir olayla bültenimize başlıyoruz. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan ikisi kardeş 3 kişinin öldürülmesinin ardından aranan şüpheli intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinden 3 erkek cesedi bulundu. Olay Anadolu Mahallesi 500. sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar dairede 3 kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede dairede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde 3 kişinin üzerinde kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli FÇ'nin saklandığı yeri belirledi. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan FÇ intihar etti. Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemeler sürüyor.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul merkezi 8 ilde FETÖ operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.
1: Türkiye genelinde süren FETÖ operasyonlarına bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün izdivaç sorumlusu veya izdivaççı olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına aldığı tespit edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada FETÖ şüphelisinde yakalanan dijital materyallerin incelenmesi sonucu 13 şüphelinin belirlendiği belirtildi. Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'de 2, Karabük'te 2, Denizli'de 3, Gaziantep'te 1, Kayseri'de 1 ve Samsun'da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler ve sırada İstanbul'dan Ankara'dan haberler var. İstanbul'da 13 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 160 zanlı gözaltına alındı. Başka bir operasyonda ise bir tırda 224 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1: İstanbul'da uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Polis, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de tespit edilen 8 iş yeri ile 5 vale noktasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hassas terazi ve 110 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 160 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yine İstanbul'da bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir operasyon haberi de Ankara'dan geldi. Kent genelinde uyuşturucu satışı yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucu ve uyuşturucu hapı ele geçirildi. Yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

0: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler ve ilk durağımız Gazze. Gazze'de katliamlar durmadı. Garantör devletler ise bu katliamlar karşısında maalesef sessizliğini sürdürüyor. Farklı bölgelerde işgal rejiminin ateş açması ve topçu saldırıları sonucu aralarında biri kadın, biri de çocuk olmak üzere 5 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar da hedef alındı.
1: Hamas'la Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Siyonist işgal rejimi Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkese rağmen işgal rejiminin saldırılarının sürdüğü Gazze'de 5 şehidin naaşının hastanelere getirildiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Siyonistlerin saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybınınsa 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Hamas'tan Siyonist rejimin saldırılarına tepki geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejiminin hareket mensuplarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalarını reddederek söz konusu iddiaların herhangi bir temele dayanmadığını belirtti. Kasım, yaptığı yazılı açıklamada Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürdüğünü, buna karşılık işgalci rejim güçlerinin anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini ifade etti. Hamas tarafından yapılan açıklamada ateşkesin ihlal edildiğine yönelik suçlamaların gerçeğe dayanmadığı, bu iddiaların işgalci rejimin ihlallerini gerekçelendirmek ve saldırıların yeniden tırmandırılmasına zemin hazırlamak amacı taşıdığı belirtildi.
0: Gazze'deki Siyonist vahşet ve soykırıma dikkat çekmek isteyen bir grup duyarlı aktivistin Rize'de yaptığı boykot direnişi Siyonist zihniyetli bir grubu rahatsız etti. Siyonist destekçisi Burger King ve Starbucks önünde boykot nöbeti düzenleyenlere karşı menfur saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki aktivist yaralanırken iki aktivist de kaçırılmaya çalışıldı. Saldırıyı kınayan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, saldırganların hukuk önünde hesap vermesi için yetkililere çağrı yaptı.
1: Rize boykot direniş grubu üyeleri, Siyonist destekçisi Burger King ile Starbucks önünde Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve boykot çağrılarını yinelemek amacıyla nöbet tutmayı sürdürüyor. Barışçıl boykot nöbeti 25. gününe girerken içimizdeki Siyonistler harekete geçti. Siyonist zihniyetli bir grup boykot direnişçilerine menfur bir saldırı düzenledi. Nöbeti organize eden Sumut Filosu aktivisti Abdüssamet Turan'la öğretmen Adem Pınar, kendilerini takip eden kalabalık bir grup tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılmak istendi. Menfur saldırı ve kaçırma teşebbüsü sonrası boykot direniş grubu yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Burger King ve Starbucks önünde 25 haftadır boykot nöbeti tutan kardeşlerimize, bugün 20 ile 25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. İki kardeşimizi zorla araca bindirerek kaçırmaya çalıştılar. Kardeşlerimiz şu anda karakolda şikayetçi oluyor. Eylemde öğrenciler, memurlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri vardı. Aktivistler, saldırganların tespiti ve cezalandırılması talebiyle polise giderek şikayette bulundu. Hastaneden darp raporu alarak karakola şikayetçi olan Turan ve Pınar'a yönelik saldırı ve araca bindirme girişimi, MOBESE ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı bildirildi. polisin saldırganların tespiti için adli soruşturma başlattığı öğrenildi. Öte yandan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç de menfur saldırı ve kaçırma teşebbüsüne sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Rize'de Siyonist İsrail'e destek veren Burger King firmasını barışçıl bir şekilde protesto eden vicdan sahiplerinin saldırıya uğraması kabul edilemez. Sumut Filosu aktivisti Samet Turan ve öğretmen Adem Pınar, Filistin gönüllüsü aktivistlerimizin darp edilmesine ve kaçırma teşebbüslerine maruz kalması, Siyonist cüretkarlığın memleketimizde de sergilenmeye çalışıldığının açık bir göstergesidir. Zulme uğrayan vicdan sahiplerini selamlıyor, düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletvekili Dinç, yapılan bu saldırının hesabı hukuk önünde sorulması gerektiği konusunda yetkililere çağrı yaptı.
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler ve sırada Sudan var. Sudan'da savaşın açtığı büyük insani kriz devam ediyor. Milyonlarca Sudanlı iç savaş nedeniyle ülke içinde mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 9 milyon kişi hala yerinden edilmiş durumda. Yani ülke içerisinde mülteci durumuna düşmüş durumda. 5 milyon kişi evlerine dönse de birçok aile hasarlı evler, kapalı okullar ve yetersiz sağlık hizmetleriyle karşı karşıya. Ülkede çatışmalar sürerken Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele etmeye devam ediyor.
1: Sudan'da yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanı ülke içinde mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre ülkede 5 milyon 145 bin 165 kişi evlerine geri döndü. Geri dönüş yapanların sayısı geçen aya göre %4 arttı. Ancak bu tabloya rağmen Sudan'daki yerinden edilme krizi devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre ülkenin 18 eyaletindeki 185 bölgede 8 milyon 583 bin 274 kişi hala yerinden edilmiş durumda. Bu kişilerin büyük bölümü ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalanlardan oluşuyor. Yaklaşık 4,2 milyon kişi çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edildikten sonra evlerine geri dönenler arasında yer aldı. Yurt dışına kaçmak zorunda kalan yaklaşık 930 bin Sudanlı da ülkesine geri döndü. Yerinden edilenlerin sayısı geçen aya göre yaklaşık %1 azaldı. Krizin zirve yaptığı döneme göre ise %26'lık bir düşüş kaydedildi. Ancak Birleşmiş Milletler, yaşanan düşüşün Sudan'daki insani krizin sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Emi Pop, evlerine dönen birçok ailenin ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Hasar gören evler, kapalı okullar ve sınırlı hizmet veren sağlık kuruluşları geri dönenlerin hayatını daha da zorlaştırıyor. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için barınma, sağlık ve temel hizmetlere erişim ihtiyacı devam ediyor. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten bu yana sürüyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milyonlarca insanın yerinden edildiği Sudan, halen dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.
0: Nepal'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Nepal sel felaketi sonrası toparlanmaya çalışırken, yaralarını salmaya çalışırken aynı zamanda can kaybı da her geçen gün artıyor ülkede. Sel felaketinin de hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili son rakamlar paylaşıldı ve ayrıca korkutucu bir tablo da var. En az ölü sayısının 10 bin olacağı noktasında bir takım açıklama da yetkili ağızlardan dile getiriliyor. Detayları paylaşalım haberimizde.
1: Nepal, Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu'nun sosyal medya hesabından sele ilişkin son durum açıklandı. Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği belirtilen açıklamada toplam kayıp sayısının 5745 olduğu kaydedildi. Açıklamada selden etkilenen 13784 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Sel felaketine ilişkin açıklamada bulunan Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, sel felaketindeki nihai ölü sayısının 2015 depremiyle aynı seviyeye, yani 10.000'e ulaşabileceğini söyledi. Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
0: Yeniden iç gündemdeyiz değerli izleyenler. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başladı ve 19 Ekim'e kadar devam edecek.
1: TOKİ'de indirim kampanyası başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanmak

0: Büyük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
1: Ve hava durumuyla devam ediyoruz. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcakları sert bir biçimde düşürecek. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
0: Sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da 2 günlük kış yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Marmara bölgesi için beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte Avrupa yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde metrekare başına 30 ile 60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu bölgesi de etkilenecek. Ankara bugün 24 derece, yarınsa sıcaklık 18 ile 19 dereceye kadar düşecek ve yağışlı geçecek. İzmir ve Antalya'dan yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Karadeniz'in batısında yağmur yağışının görünmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara, dönüşte kıymetli bir konuğumuza önemli konu başlıklarını konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Medeniyetten eğitime, kültürden toplumsal hayata kadar düşünce dünyamızı şekillendiren temel kavramlar. Günlük hayatta sıkça kullandığımız ancak anlamı ve etkileri üzerine çoğu zaman yeterince düşünmediğimiz başlıklar, tarihsel, kültürel ve fikri yönleriyle ele alınıyor. Mehmet Ali Gönül'ün sunumuyla Vahdettin İnce'nin bilgi, birikim ve değerlendirmeleriyle hazırlanan düşünce zemini, kavramların ardındaki anlamları sorguluyor ve düşüncenin farklı katmanlarına kapı aralıyor.

Radyosu Hakkın Sesi Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gecenin koynunda, gündüzün bağrında, havadan, denizden, karadan yollar.
0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve ashabihi ve sellim ecmain. Sevgili dostlar, kıymetli dinleyenler, bizleri evlerinde, iş yerlerinde, direksiyon başında, çayının kahvesinin yanında, nerede olursa olsun, radyosun sesini açıp bizlere ulaşan tüm dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kardeş radyolar ortak istek saatine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Evet, bugün yine salı. Bizim için salı demek biraz da vuslat demek. İsteklerin, selamların, mesajların, hatıraların, güzel eserlerin vuslat saati efendim. Saatlerimiz 14.02. Hatta 03. İstek saatimiz başladı efendim. Şu an olduğunuz yerden, hangi şehirden, hangi ilden, hatta hangi ülkeden bizleri dinliyorsanız, yapmanız gereken tek şey 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 numaralı hattan WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı, paylaşımlarınızı, selamlarınızı, iletilerinizi, isteklerinizi göndermeniz.
1: Her köpükte yankı, vicdan var her izde, her liman.
0: Mikrofon başına sizlerleyim efendim. Güzel. Bence güzel bir yayın olacak.
1: Yelkenler fora,
0: kim kime selam gönderecek, kim hangi eseri isteyecek, hangi mesaj bir dostumuzun, bir kardeşimizin yüzüne tebessüm olacak? Hepsi için 15.45'e kadar vaktimiz var. Bizler hazırız. Sizler de hazırsanız ufaktan başlayalım. Kardeş radyolar dedik, ortak yayın dedik efendim. Yalnız biz Adana'dan değil, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Gaziantep'ten, Mardin'den, Siirt'ten, Van'dan, Bingöl'den, Urfa'dan ve hatta Londra'dan yayındayız. Çağrı FM'e selam olsun, Aksa FM'e, Kervan FM'e selam olsun, Cemre FM, Botan FM, Serhat FM'e selam olsun, Bingöl FM, Radyo Urfa ve Londra Davet FM'e selam olsun efendim. Hem çalışanlarına hem dinleyicilerine.
1: Bir denize vurmuş bak çocuklar dalga dalga.
0: Şöyle radyolarımızın sesini biraz açalım. İlk eserimize başlayalım. Ahmet Hakan Karagül, Çağın Sonunda izleyecek bu güzel eser. Şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özelde de Medrese-i Yusufiye'de bulunan ağabeylere armağanımız olsun. Buyursunlar.

Evet, güzel bir eserle başladık efendim. Çağın sonundayız eseri yeni yorumuyla. Çok da yeni değil aslında ama. Eskisinden yeni sadece. Hakan Karagül bizlerle oldu. Bakalım sırada kimler var? Sizin istediğiniz eser de olabilir efendim. 0552-334-9370 numaralı WhatsApp hattından göndereceğiniz mesajlarla sıradaki eserleri siz belirleyebilirsiniz. Arşivimizde olan, bu hafta yayınlamadığımız, bu da önemli. Biliyorsunuz bu hafta ve bütün bu birkaç aydır bu uygulamamız var. Her eseri haftada sadece bir kez yayınlıyoruz. Sürekli aynı eserleri dinlememek adına. Yani dün ve bugün hem Muhabbetname'de hem de İstek Saati'nde yayınlanmayan eserler olmak şartıyla. İstediğiniz eserleri seçebilirsiniz. Şöyle mesajlarımızı açalım. Güzel bir manzara karşıladı. Mesaj kutumu açar açmaz şu an 16-17 kişiden mesaj gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. Daha henüz programımızın başındayız. Bütün mesajları okuyacağım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Bütün eserleri yayınlayamayacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama vaktimiz el verdiğince, arşivimiz el verdiğince Allah'ın izniyle hepsini sıkıştırmaya çalışacağım. Selamünaleyküm. Ben Şanlıurfa'dan Abdullah ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bu güzel anıyı bize yaşatan radyolarımıza teşekkür ederim. Size ve tüm dinleyenlerinize ve sevdiklerinize huzur ve bereket dileğiyle demiş. Teşekkür ederiz Abdullah Hocam. Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Çalacağım. Eser size İzzettin abi, Alaaddin abi, Salih abi, Enver hocama, İlhan ve Kemal abilere armağan ediyorum. Bir de Şanlıurfa'dan Umut Kervanı Urfa'nın nabzına gelsin. Emeğinize yürünüze sağlık. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Bizden de bu eser tüm Urfa'daki dostlara, kardeşlere, ağabeylere armağan olsun. Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri. Allah'ım, İslam ümmetini sarsılmaz bir ittifak ve vahdet içinde birleştir. Gazze'deki zulmü bu birlik eliyle durdur. Zalim İsrail ve destekçilerini kahrınla helak eyle, safımızı muzaffer eyle. Düşmanlarımızı darmadağın et. Amin, amin inşallah. Teşekkür ederiz bu güzel duanız için.

Evet, şu ana kadar Urfa, Gaziantep, şöyle bakayım hemen, Diyarbakır, Kayseri, Bitlis, başka. Ve Adana'dan ve Van'dan da mesajımız gelmiş. Yayında olduğumuz diğer illerden de bekliyorum. Mardin, Siirt, Bingöl, hatta Londra. Bekliyoruz efendim. Bilal Güler, Eskişehir'e buyursunlar efendim.

Devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.25. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Demek ki radyonun sesi açılmış, çaylar alınmış. Mesajlar gönderilmiş. Bizim sıra ne zaman gelecek diye beklenmeye başlanmış. İyi ki geldiniz efendim yayınımıza. İyi ki gönderdiniz selamlarınızı, mesajlarınızı. Hepinize teşekkür ediyorum.

katılmak isteyen varsa mesaj numaramız bu. Selamünaleyküm, kolay gelsin de. Aleykümselam. Adım Ahmet Hamdullah. Diyarbakır'dan yazıyorum. Kabe'de Hacılar eseri. Ahmet Hamdullah ağabey, ben yaklaşık 40 program falan yaptım herhalde. Sene başından beri ortak yayında. Hep aynı eseri istiyorsunuz. Biz de mümkün olduğunca çalıyoruz ama arada bir değiştirseniz böyle. Arşivimizde 8-10 bin tane eser var. Bence onlara da bir kulak verin. Eser sizlere armağan olsun. Sürekli sizleri dinliyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahrı perişan etsin, ateşleri bol olsun demiş. Amin inşallah.

Ferhat abi, sıradaki eser sana gelsin hocam. Ömer kardeşime, Nedim abiye, Fırat abiye ve tüm aileme gelsin. En özelde kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Esselamu aleyküm diyor ve aleyküm selam. Evet, Mustafa Topal, Kabe'de Hacılar.

0: limanlar. 14.31 efendim, devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Bir engin nerede bir sevgi ki açar, Gonca güllerde bir damla.
0: Şöyle mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Açalım hemen. Selamünaleyküm Diyarbakır'dan Tuğba Ezme ve aleykümselam. Elveda İmam eseri tüm Gazze kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusuf ağabeylere, kardeş radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, canım abime, ablam Zehra'ya, hava yeğenlerime armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun.

Ömer abi ulaştı. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, nasılsın kardeşim diyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sıradaki eseri başta sana armağan ediyorum. Şehmus abiye gelsin. Kızım Nazlı'ya gelsin. Tüm aileme gelsin abi. Araçta seni dinliyoruz demiş. Hayırlı yolculuklar Ömer abi. Teşekkür ederim.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şehitler Kervanı 6. albümden güzel bir eser dinledik. Ey İmamımız diğer adıyla Elveda İmam eseri.

Selamünaleyküm, ben Batman'dan Hamza. Şehit Rehber'le ilgili bir eser istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli radyo çalışanlarına, Yusufiye Medresesi'de bulunan ağabeylere ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Hasan el-Benna'dan bir söz paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Böyle gitmez, böyle git. Resul abi, hocam Murat Yaman'dan bir eser çalarsan sevinirim sana ve dinleyicilerine. Ve tüm Müslüman kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet ol demiş. Allah razı olsun. Bu iki mesajı birleştirelim ve Murat Yaman'dan Rehberin Matemi eseriyle programımıza devam edelim.

Evet, devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.44 oldu. İlk 45 dakikayı da an itibariyle bitirmiş oluyoruz. Kaldırıp atacak eller senindi. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Varsa istekleriniz, selam göndermek istedikleriniz, yazın gönderin efendim. Ben Bitlis Tatvan'da Ömer. Grup Yeni Çağ'dan Şehadet eserini istiyorum, alacağım. Eser size ve tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Bizden de bu güzel eser Bitlis'e armağan olsun efendim.

Engin abi, sıradaki eser size gelsin hocam. Metin ve Veysel abilerime ve atölyede beraber çalıştığım tüm arkadaşlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, grup Yeni Çağ şarkımız albümünden Şehadet Eseri. Buyursunlar.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Van'dan sizi dinliyorum demiş. İsmini yazmamış kardeşimiz. Ender Tekin'den Cam dediğin ilahisini tüm Mustazaflara ve Gazze için gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam. Adana Grup Kervan'dan bir eser istemiş. Bu istediği eser arşivimizde yok İzzet abi. Sen bütün Müslümanlara, Yusuf abileri, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İştek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosun Kaya ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Ecrin. Musab Şanlı'dan Selatü Selam eserini dedem Hamza'ya, dayım Şaban'a, amcalarım Lamih ve Cemal'e armağan ediyorum. Selametle, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Resulullah namazdan sonra Allah Azze ve Celle'ye hamd etmeden ve peygambere Selatü Selam getirmeden dua eden bir adam gördü. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra da o adamı yanına çağırdı ve şöyle dedi. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra bana Selatü Selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Tirmizi'den bir hadis paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay ve aleykümselam. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler. Murat Yaman'dan az önce Rehberin Matemi eserini yayınladı. Kardeşim hakkını helal et. Tüm dinleyenlere ve siz ortak radyo çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Bizden de sana ve ailene armağan olsun. Özelde babana gelsin. Yahya kardeşim. Evet, Musab Şanlı sıradaki konuğumuz. Selatü Selam

Devam ediyoruz efendim birlikteliğimize. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim hattımız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı, iletilerinizi bizlere gönderebilirsiniz efendim. Daha yarım saatten fazla süremiz var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İzmir'den Abdurrahim ve aleykümselam. Mazlum Işık'tan Toprak Gibi Olmalısın şiirini çalabilirseniz bu eseri başta size gelsin hocam. Ortak yayın dinleyicilerine, Yusufi ağabeylere, Hamas mücahitlerine ve tüm İslam ümmetine gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.

Yakup abi, sıradaki eser Ercan kardeşime, Muzaffer abime, Ömer ve Samet abilerime ve tüm dinleyenlerine gelsin abi. En özelde sana gelsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet ol demiş. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sıradaki eseri Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmuz Göksu, İbrahim Çakır, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusuf Yağbeylere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz Alaaddin abi. Evet, toprak gibi olmalısın.

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı, depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi olmalısın.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

doğuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriplerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın, ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar, zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

Saatler ilerliyor. Sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Mücahit ve aleykümselam. Selamın güneşten bir eser istemişler. Eser şu anda ortak yayını dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar ve selam diyorlar ve aleykümselam.

Burhan abi, sıradaki eser size gelsin hocam. Obalardan herkese selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Obalar Caddesi, Adana'dan bir cadde. Diğer illerden dinleyen kardeşlerimiz için.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Yakup, ben nasılsın hocam demiş. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Öncelikle tüm dinleyenleri ve sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Çalacağınız tüm eserleri de başta Yusuf.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İsmail Dağdelen, Gaziantep'ten ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizden bir ilahi isteğim var. Ey şehit gömleği kanlı şehit ilahisini istiyorum. Yayınlayacağım bu eseri. Adana Grup Kervan'ın güzel bir eseri. İlahi sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Yusufi kardeşlerime gelsin. Mustafa'lar cemiyetine gelsin. Gazze'ye selam, direnişe devam. Zalimler için yaşasın cehennem demişler. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Ben Abdüsselam, nasılsınız demiş. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri Muzaffer abime armağan ediyorum. Engin kardeşime, Davut abime gelsin. Sana gelsin abi en özelde. Dinlemedeyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Muhammed, nasılsınız abi demiş. Allah razı olsun Muhammed kardeşim, teşekkür ederim. Sıradaki eserleri kendime armağan ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkürler. Evet, Adana Grup Kervan'la devam ediyoruz. Ey şehit, buyursunlar efendim.

Evet, 15.34 oldu efendim, artık son nefesimizdeyiz. Programın son virajındayız. Son düzlükteyiz. Köprüden önceki son çıkıştayız artık, ne diyorsanız adına. Hangisi hoşunuza gittiyse oradayız. Mehmet Ali Oğuz sondan bir önceki eserle bizlerle olacak. Selamünaleyküm Yunus abim, hayırlı yayınlar, nasılsın, iyi misin demiş, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben İbrahim, sıradaki eseri Mehmet abime, sana, Furkan'a ve tüm dinleyicilere armağan etmek istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun, iyi ki varsın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim İbrahim abi. Selamünaleyküm Mehmet Cengiz, Adana'dan, hayırlı bereketli yayınlar abi. Yapılan okul saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Daha da tekrar ettiği için bizleri derinden üzüyor ve etkiliyor. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sıradaki eser Alaaddin Sertak, Hikmet Şahin ve zulüm gören tüm kardeşlerimize gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun Mehmet abi. Evet, bugün bir okul çevresinde, okul içerisinde değil de çok şükür, okul çevresinde öğrencilerin kendi arasındaki kavganın büyümesi sonucu. Böyle kalmaz, böyle kalmaz, gün doğar, gün doğar. Yaralanan 9-10 çocuğumuz var. Allah hepsine şifa versin inşallah. Burada iş biraz tedbirden ziyade, yani onlar tedbir alsın eyvallah, artırsınlar da okul çevreleri güvenlikli alanlar ilan edilsin. Ama biraz bizim de sorumluluk almamız lazım bu konuda. Eğer evimizde ateşli ya da farklı silahlar varsa, çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde olmalı. Kilitli kapılı kapıların ardında olmalı. Bir şekilde onlar bu işe özendirilmemeli. Zaten televizyonda, sosyal medyada yeterince özendiren var. Biz de aileler olarak bir şeyler yapmalıyız bence. Neyse, sözü Mehmet Ali Oğuz'a bırakalım. Perişandır yurdum.

Evet. Bitiriyoruz efendim. Artık fondan da anlamışsınızdır. Vakti vedanın geldiğini. Şöyle hızlıca mesajlarınızı okuyalım. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Yunus abi, ben Eyüp Nasın demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle sizi ve tüm dinleyenleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Çaldığınız, çalacağınız tüm eserleri kendime, aileme ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Grup Genç'ten Çağırırsın eserini çalarsanız sevinirim abim. Çalamasanız da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bu eser bugünkü son eserimiz olacak. Grup Genç bugünkü son konuğumuz olacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Bursa İznik'ten dinliyoruz. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişler. Az önce Şehitler Kervanı'na dinlettik. Başta Karadal ailesine, Altın ailesine, radyo çalışanlarına, kardeş radyo çalışanlarına armağan ediyoruz. Selam ve dua ile demişler ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Çalacağınız eserler sizlere de armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Esra abi, sıradaki eseri kendime armağan etmek istiyorum. Eşime ve oğluma gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan selamlar demişler ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz.

Evet, saat 15.44 oldu. Artık veda vakti efendim. Şöyle eseri de hafiften girelim. Evet, bir saat 45 dakika boyunca birlikte bir süre geçirdik. Bazen aynı eserde buluştuk. Bazen bir mesajı paylaştık. Ama artık mikrofonu devretme zamanı. Çağrı FM'e, Aksa FM'e, Kervan FM'e, Cemre FM'e, Botan ve Serhat FM'e, Bingöl ve Radyo Urfa'ya, Ustad FM olarak bizden herkese selam olsun. Londra Davet FM, hepsine teşekkür ediyoruz. Hangi şehirde bizleri dinliyorsanız, nereden yayınımıza katıldıysanız, hepinize de, dinleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşte radyo böyledir biraz. Hayat devam ederken araya gireriz, sonra veda ederiz. Nasipse haftaya aynı saatte, aynı frekanslarda buluşmak ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Radyonuz açık kalsın efendim.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
0: İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek saati, istek saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller. Huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
10: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
16: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 25 90.
10: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

Lanetlenmiş kavimle barış için atılan imzalar, kırılan kolları, öldürülen çocukları, anaların feryatlarını unutturacak mı? O imzaları atan eller hiç taş atmamıştı.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Hayvan salyası necis midir? Şafii mezhebine göre domuz ve köpek hariç eti yenen veya eti yenmeyen tüm hayvanların salyası temizdir. Yiyip içtikleri şeyler ve temas ettikleri kapkacaklar temiz olarak kalır. Abdest ve benzeri durumlarda taharet durumlarında kullanılabilir. Hanefi mezhebine göre ise eti yenen hayvanların salyası temiz iken eti yenmeyen hayvanların salyası necistir. Hanefilere göre katır ve eşek gibi hayvanların artığı ise şüphelidir. Abdest alacak başka su yoksa önce bu su kullanılır, sonra teyemmüm alınır.
0: Her güne bir fetva.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Der ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an.
1: Ya Rab bizleri de katku kervana,
2: Ya Rab bizleri de katku kervana, kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
7: Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik.

0: Fabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Şimdi reklamlar.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
12: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
14: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
15: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
16: 0539 499 5086.
15: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
17: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
18: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
19: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
20: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
21: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
22: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Çağrı FM.
25: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
26: ...74. Bölüm. Hazreti Ömer'le birlikte hicret eden, fakat Ebu Cehil'le kardeşinin oyununa gelip Mekke'ye giden Ayyaş bin Rebiya ve daha Mekke'den çıkmadan yasaklanan Seleme bin Hişam hapsedilmişlerdi. Ayrıca hicret imkanı bulamayan bir kısım mümin Mekke'de baskı altındaydı. Bir sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta rükuya eğildi. Doğrulduğu zaman secdeye gitmedi. Ellerini kaldırdılar. Allah'ım, Seleme bin Hişam'ı, Ayaş bin Rebiya'yı ve baskı altında tutulan müminleri sen kurtar. Allah'ım, sen de Mudar kabilesine baskını artır. Yusuf peygamber devrinde verdiğin kıtlık gibi kıtlık ver onlara, diye dua ettiler. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeye vardı ve namazını tamamladı. Bu dualar sabah namazında ve yatsı namazında olmak üzere bir müddet devam edecekti. Abdullah bin Übey, Resulullah Aleyhisselam'ı fena şekilde karşılamasından hiç de pişman değildi. Kendisini ziyarete gelmiş bir insanı bu şekilde karşılamanın en azından terbiyesizlik, görgüsüzlük olduğunu bilmez değildi. Arap geleneğine uyarak misafirine ikram etmesi gerekirken yapmış olduğu bu kaba davranışı hiç kimse mazur göremezdi. Bir gün Medineli müminlerden birkaçı kendisini ziyaret etti. İman etmesi teklifinde bulundular. Ancak İbn-i Selül bu teklifi yapanları tersledi. ''İçinizdeki bir takım beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz?'' dedi. İman etmenin beyinsizlik olmadığı, asıl aklını kullananın Allah'ı bir bilmesi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmesi lazım geldiği ona anlatıldı. Yaptığı ve devam ettirme niyetinde olduğu bu hareketin bozgunculuk olduğu söylendi. Fakat İbn-i Selül bunu kabul etmedi. ''Bizim maksadımız Yesrib'de sizin tarafınızdan bozulan düzeni yeniden kurmak, ıslah için çalışmaktır. Aklınız varsa büyük sözü dinlersiniz.'' cevabıyla mukabele etti. İbn-i Selül gibi birinin yola gelmeyeceği kanaatiyle oradan ayrıldılar. Havası günden güne güzelleşen Medine'nin bir de su derdi vardı. Rume adı verilen kuyudan başka tatlı suyu olan kuyu yok gibiydi. Ama ona da bir Yahudi sahipti. Müslümanlar oradan rahatlıkla su alamıyorlardı. Yahudi su içme arzusuyla gelenlere parasıyla su satıyor, kimse bir yudum suyu bedava içemiyordu. Resulullah Aleyhisselam bir gün o kuyunun suyundan içmiş, hoşlanmışlardı. Bu kuyuyu satın alıp da kendi kovasıyla birlikte Müslümanların kovasını doldurtacak ve bunun karşılığında cennette daha hayırlı bir kuyuya sahip olacak kim var? Dedi. Bu mübarek söz tesirini gösterdi. Birkaç saat sonra Hazreti Osman kuyunun sahibi Yahudi'nin yanındaydı. Kuyuyu kendisine satmasını teklif etti. Yahudi bu teklifi kabul etmedi. Hiç olmazsa yarısını sat. Yarısını satmak nasıl olur? Bir gün su alma hakkı sana ait olur, bir gün bana. İşte bu olabilir. Ve pazarlık başladı. Netice olarak Hazreti Osman onun avucuna 12 bin dirhemi saydı. Bundan sonra Hazreti Osman'a ait olan günlerde kuyunun müşterisi birden artıverdi. Müminler geliyor ve kuyudan iki günlük ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar, Yahudi'nin gününde ise gelmiyorlardı. Yahudi, gelirin birdenbire düşüvermesini hayretle karşıladı. Fiyatı düşürmesine gerek yoktu. Çünkü ortağı suyu bedava dağıtıyordu. İlk Müslümanlardan olan Osman bin Mazun, öteden beri ibadete düşkün bir insan olarak tanınmıştı. Dünyaya hiç meyli yoktu. Tek düşüncesi bol bol ibadet etmek, ibadete engel olan her şeyi düşünmeden terk etmekti. Evliydi ama bu evlilik sadece sözde kalıyordu. Bir bekar da onun kadar evli sayılırdı. Evlilik hayatının kendisini yoldan koyacağını, ahiret hayatını kaybettireceğini düşünüyor, kendini bu hayata kaptırmamaya özellikle dikkat ediyordu. Bu konuda o derece ileri gitmişti ki, erkeklik duygusunu kökten alıp götürecek, bir daha kendisine evlilikle ilgili hiçbir şey düşündürmeyecek bir yolu bile denemeye karar vermenin eşiğine gelmişti. Bunu kulluk yolunda atacağı değerli bir adım olarak değerlendiriyordu. Onun bu içten arzusu zamanla etrafındakilere de tesir etmiş, ashabın gençlerinden birkaç kişi de bu yolu tutmayı düşünür olmuşlardı. Nihayet bir gün Osman böyle bir arzu taşıdığını Resulullah Efendimiz'e açtı ve şiddetle reddedildi. Kesin olarak böyle bir teşebbüste bulunmaması istenildi. Onun fikrine katılma hevesinde olan gençler de bu düşüncelerine son verdiler. Ama Osman evinde ibadetine devam etmek üzereydi. Bir gün Resulullah aleyhisselam onun kaldığı evinin önünden geçerken iki elini kapının iki kenarına dayadı. İçeride namaz kılmakla meşgul bulunan Osman'a, "Ey Osman, Allah seni ruhbanlıkla göndermemiştir. Ey Osman, Allah beni ruhbanlık talimi için göndermemiştir. Ey Osman, iyi bilesin ki Allah'ın bana verdiği vazife, ruhbanlığı öğretme vazifesi değildir." dedikten sonra şunları söyledi. Allah'a göre en hayırlı din, kolaylık emrederek gönderdiği tertemiz İslam dinidir. Efendimiz ona, "Devam ettirdiğin bu ibadet hayatını doğru bulmuyorum." demek istiyorlardı. Ancak Osman çok ibadetten başka şey düşünecek durumda değildi. Allah'ın razı olduğu din hayatını en güzel şekilde öğretecek olan büyük peygamberin yaşadığı şehirdeydi. Ayrıca ona süt kardeşi olma gibi bir özelliği vardı. Namazlarını onun ardında kılıyor, onun tebliğ ettiği dini kabul etmiş bulunuyordu. Bununla beraber diğer arkadaşlarının yaptığı ibadetin kat kat fazlasını yapmak, ahirete yığınla ibadet götürmek düşüncesi onun zihnine bir daha çıkmamak üzere yer etmiş bulunuyordu. Bu sıralardaydı. Osman'ın tesiriyle çok ibadet düşkünü olma gayretine bürünen üç kişi, Nebi Ekrem aleyhisselamın evde olmadığı bir zamanı kolladılar. Geldiler ve hanımlarından Efendimizin evdeki ibadetini sordular. Kendilerine anlatılan ibadetler onların dudaklarını bükmelerine sebep oldu. Azımsadılar bu kadar ibadeti. Bu arada hemen mazeret bulundu. "O Allah'ın Resulü değil mi? Onun ne gibi günahı olur? Onun dünyası da ahireti de garanti edilmiş olmayacak da kimin olacak? Allah Teala neden çok ibadet yapmadın diye peygamberini ateşe atacak değil ya. Ama bizim gibilere bu kadar ibadet yeter mi? Bu kadarla biz kendimizi kurtarabilir miyiz?" Bu soruya üçü de aynı cevabı verdiler. "Hayır," dediler. Biri, "Ben geceleri uyumayacağım, ibadet edeceğim," dedi. "Ben evlenmeyeceğim, ben günlerimi hep oruçlu geçireceğim," dedi bir başkası. Bu karar, Peygamber Efendimizin hanımlarının ve kızlarının gözlerinin önünde alındı ve ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman durum ona anlatıldı. Efendimiz bu durumu hoş karşılamadı. Derhal mescide girdi. Orada bulunanlara hadiseyi anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. "İyi biliniz ki sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Bununla beraber ben oruç tutarım. Tutmadığım günler olur. Gece ibadet ederim, yatar uyurum. Hanımlarımla da evlilik hayatım devam eder. Benim yolum ve sünnetim budur. Benim sünnetimden yüz çevirense benden değildir." İbadetin şekli, zamanı, miktarı hep onun gösterdiği ölçüde olmalıydı. Bir başkasının ortaya çıkıp onun gösterdiği şekle, zamana ve miktara karışması, yetersiz bulması lüzumsuz, manasız, hatalı bir davranış olurdu. Allah'ın peygamberi oysa, Allah'a ibadet yolunu göstermek de ona ait olmalı değil mi? Mesele böylece halledilmiş oluyordu. Resulullah aleyhisselam, evine gelen üç kişiye de, geri kalan diğer müminlere de güzel ama çok güzel bir ders vermiş bulunuyordu. Ancak Osman bin Mazun'un bu durumdan haberi yoktu. O, evinde ibadetiyle meşguldü. Bir gün Osman'ın hanımı Havle, Resulullah Efendimiz'in evine geldi. Perişan bir hali vardı. Sebebini sordular. Havle, Osman'ın tamamen bekar bir insan hayatı yaşadığını, kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Geceleri uzun uzadıya namaz kıldığını, gündüzlerini oruçla geçirdiğini anlattı. Bir zaman sonra eve gelen Resulullah Efendimiz'e durum anlatıldı. Efendimiz Osman'a haber gönderdi ve Osman geldi. ''Beni emretmişsin ya Resulallah'' dedi. ''Sen benim sünnetimden yüz mü çevirdin ey Osman?'' Osman bu soru karşısında irkildi. ''Nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Hakikat şu ki ben senin sünnetini takip ediyor, o yolda olma derdiyle yanıp tutuşuyorum. O halde şu gerçeği bilesin ki ey Osman, ben hem uyuyor hem namaz kılıyorum. Hem oruçlu hem oruçsuz günler geçiriyorum. Hanımlarımla da evlilik bağlarımı devam ettiriyorum. Ey Osman, Allah'tan kork. Unutma ki senin ailenin sende hakkı vardır.'' Evli olmanın yüklediği vazifeleri yerine getir. Misafirinin sende hakkı vardır. Onlara ikramda bulun. Kendi nefsinin sende hakkı vardır. Vücudunu lüzumu kadar dinlendir. Oruç tut. Fakat oruçsuz geçen günlerin olsun. Geceleri de namaz kıl ve uyu. Ona yapılan bu tavsiyelerin ardından Efendimiz herkesi ilgilendiren şu mübarek sözleri söyledi. Gücünüzün yettiği amelleri yapmaya bakın. İyi bilin ki Allah Teala sizin yaptığınızın karşılığını vermekten usanmaz. Ama siz usanırsınız. Allah Teala'ya amellerin en hoş olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Usanç içinde yapılan ibadetin faydası olmayacağı gibi, düzensiz fakat çok ibadetten az da olsa devamlı ve düzenli ibadetin daha hoş olduğu böylece anlaşılmış bulunuyordu. Osman, Resulullah Efendimizin tavsiyelerine gücü yettiğince uyma dileğiyle oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra Osman'ın hanımı Havle, güzelce giyinip kuşanmış halde ziyaret etti Resulullah'ın hanımlarını. Osman, artık evliliğin üzerine yüklediği vazifelerle az çok ilgilenir olmuştu. Ara sıra henüz buluğ çağına ulaşmış bir Yahudi çocuğu mescidi süpürüyor, temizliyordu. Birkaç gün görünmeyince Peygamber Efendimiz araştırılmasını istedi. Hasta olduğu haberi geldi. Bunun üzerine Efendimiz yanında birkaç arkadaşıyla çocuğu ziyarete gitti. ''Geçmiş olsun'' dedi. Bir miktar sohbetten sonra çocuğa Müslüman olmasını teklif etti. Çocuk bu teklif karşısında babasının gözlerine baktı. ''Ne yapmamı, ne cevap vermemi tavsiye edersin?'' demek istiyordu. Adam günden güne mum gibi eriyen oğluna baktı. Dünyada gün görmemişti. Daha çocuk denecek yaşta dünyaya veda eder durumdaydı. Adım adım ölüme yaklaştığı gözde görülür haldeydi. Dünyadan nasibini almamış bulunan yavrunun hiç olmazsa ahirette yüzü gülmeliydi. Şefkatin, merhametin süslediği bir sesle, ''Oğlum, Ebul Kasım'a itaat et.'' dedi. Çocuk itiraz etmedi. Şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. Ve bir müddet sonra Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. ''Bu yavruyu cehennemden kurtaran Allah'a hamd ederim.'' diyorlardı. Enes bir akşam üzeri eve geç geldi. Ümmü Süleym ona, ''Nerede kaldın oğlum?'' dedi. ''Peygamber Efendimiz beni bir yere gönderdi.'' ''Kime gönderdi? Ne?'' dedi. ''Bu bir sırdır anneciğim. Peygamberimize ait bir sır.'' Ümmü Süleym, oğlunun bu davranışını takdirle karşıladı. kimselere söyleme oğlum. Yine bir sır olarak kalsın, dedi. Neydi bu sır? Peygamber Efendimiz'den, Enes'ten ve haberin gönderildiği zattan başka hiç kimse bu sırdan haberdar olmamıştı. Öyle ki Enes uzun yıllar sonunda ak sakallı bir ihtiyar olarak ölüm döşeğinde yatarken kendisine samimiyetle hizmet etmiş bulunan Sabit el-Bünani'ye şöyle demişti. Hala o bir sır olarak kalmıştır ey Sabit. Şayet bunu hayatımda bir kişiye söyleyecek olsaydım o kişi sen olurdun. Ama o yine bir sır olarak kalacaktır.

Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Muaz bir gün umre yapma niyetiyle Mekke'ye hareket etti. Oraya varınca öteden beri tanıştığı Ümeyye bin Halef'in evine gitti. Ümeyye, Medine'ye gelirse Sa'd'ın misafir oluyor, Sa'd Ümeyye'nin yanına iniyordu. Sohbet anında Sa'd, Kabe'yi tavaf etmek istediğini söyledi. ''Benim için uygun bir zaman kollarsan pek iyi olacak.'' dedi. En uygun zaman, öğle sonu, herkesin kayluyla uykusuna çekildiği saat olmalıydı. Beraberce çıktılar ve Kabe'ye vardılar. Sa'd tavafa başladı. Fakat o gün gözlerine bir türlü uyku girmeyen Ebu Cehil de oradaydı. Ümeyye'ye, ''Kim bu adam?'' dedi. ''Yesrib'den Sa'd bin Muaz'dır.'' Ebu Cehil'in birden tepesi atıverdi. Sa'd'ın karşısında durdu. ''Bana bak.'' dedi. ''Sen şu anda canının istediği gibi Kabe'yi tavaf ediyorsun. Halbuki siz bizim topluluğumuzu dağıtan Muhammed'i ve arkadaşını barındırıyorsunuz. Onlara yardım ediyorsunuz. Yemin ederim ki eğer Ümeyye'nin himayesinde olmayaydın, buradan sağ salim çıkıp gidemezdin. Sa'd bin Muaz, Ebu Cehil'in bu terbiyesiz davranışı karşısında sinirlendi. ''Eğer sen benim Kabe'yi tavaf etmeme engel olursan, ben daha ağrıyla sana karşılık veririm. Ne yapabilirsin? Şam ticaret yolunu keserim.'' Sa'd bunu söyleyince Ümeyye araya girdi. ''Ey Sa'd, sen bu sözü kime karşı söylediğini biliyor musun? O, bu vadi halkının büyüğü ve efendisidir.'' ''Olmaz olsun böyle efendi. Yere bassın böyle büyük.'' diye düşündü Sa'd. ''Ey Ümeyye.'' dedi. ''Şundan hiç şüphe etmeyesin ki onun getirdiği din günden güne büyüyecek. Ufuklara yayılacaktır. Buralarda hep onun tebliğ ettiği dinin hükmü geçerli olacaktır. Kimseler durdurmaya güç yetiremeyecektir o dinin yayılmasını, büyümesini.'' Ümeyye onun sözlerini kesti. ''Ey Sa'd, biz sağ oldukça o buralara ayak basamayacaktır. Bunu iyi bilesin. Sana gelince ey Ümeyye, ben Allah'ın Resulünden işittim. Seni öldüreceğini söylüyordu.'' Ümeyye sarardı. ''Mekke'de mi öldürecekmiş?'' ''Orasını bilmem.'' dedi Sa'd. ''Ama bu sözü bizzat kendisinden dinlediğime emin olabilirsin.'' ''Kendisi mi öldürecekmiş?'' ''Onu da

Bul hakem. Dinledim ne olacakmış? Beni öldüreceğini söylemiş. Söylesin dursun. Hemen gelip öldürdü mü? Ama biliyorsun ki Muhammed yalan söylemez. Ebu Cehil sinirlendi. Yalan söylemezse git sen de onun dinine gir. Haydi ne duruyorsun? Ümeyye başı eğik kaldı. Onun dinine girecek olsaydım bunu sana danışmazdım dediği ve düşünceli adımlarla evine doğru ilerledi. Gelişin pek hoş değil ey Ümeyye. Düşünceli görüyorum. Ümeyye olanları anlattı. Kadının içinden Muhammed yalan söyleme sözüyle birlikte acı bir sızık gelip geçti. Ümeyye'nin yüzüne. Artık senin için kurtuluş olacağını tahmin etmiyorum der gibi baktı. Ümeyye onun ne diyeceğini beklemedi. Kararını bildirdi. En iyi çare Mekke'den dışarı çıkmamak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Gelecek vadeden çocuk. Sonradan İmam Nebevi'nin manevi hocası unvanını alacak, Allah'ın veli kullarından salih bir zat olan Yasin İbni Yusuf el-Merakeyşi'nin yolu bir iş için Neva köyüne düştü. Köyden geçerken yolda bazı çocukların oyun oynadıklarını gördü. Onlardan biraz uzakta tek başına duran 10 yaşlarındaki bir çocuğun başka bir şeyle meşgul olduğunu fark etti. Biraz sonra çocuklardan birkaçı yalnız oturan çocuğu da oyuna davet ettiler. Fakat çocuk kabul etmedi. Arkadaşları kendileriyle oynaması için ısrar ettiler. Fakat nafile. Bir süre sonra çocuklar zor kullanarak onu oyun alanının içine çekmeye çalışınca yalnız oturan çocuk yalvarırcasına bağırmaya başladı.
2: Beni bırakın, daha okunacak Kur'an'ım var. Hem daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine getireceğim salavatları da getirmedim.
1: Bu durum el-Marakeşi'nin çok dikkatini çekmişti. Çocuğu da yanına alarak onun Kur'an dersini veren hocasının yanına vardı. Bu çocuğa çok dikkat et. Umulur ki ileride büyük bir adam olur. El-Marakeşi'nin dediği gibi oldu. Hepimizin tanıdığı, gelmiş geçmiş en büyük İslam alimlerinden İmam Nebevi işte o çocuktu.

0: Zaten ömürden yaşanmadı, 3-5 gün kaldı.
1: Tam 99.
2: Çağrı efendim.

0: var abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salıpazarı.

0: Bağlar Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı Efendi. Roman Çağrı Efendi dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

0: Takip. Son bölüm. Hasan, Abdullah'tan aldığı mesajı takipçiye ulaştırmıştı. Takipçi her an tetikte hareketliliği beklemişti. O sevdiği macera anı geldi. Mahir, eşini ve çocuğunu alıp neredeyse bir haftadır boş duran evine döndü. Ailede bir sevinç belirtisi yoktu. Aysel, Mahir'in durumundan kuşkuluydu. Bir hafta içinde çok şey öğrenmiş, çok şey yaşamıştı. Eve gelirken de tartışmışlardı. İçeride de tartışma devam ediyordu. Aradan birkaç dakika geçmişti ki takipçinin sadece ön tarafını görebildiği bir taksi durdu. Evin bahçesine şık bir takım elbise giymiş biri girdi. Takipçi bu yüzü çok iyi tanıyordu. Hocadan başkası değildi. Kapıyı çaldı, endişeli gözlerle Mahir kapıyı açtı. ''Merhaba, nasılsın?'' dedi İlker. Koridoru göz ucuyla kontrol etti. Mahir'in arkasında duran kimse yoktu. İlker, Aysel'in gözüne görünmek istemiyordu. Mahir, eşiyle olan tartışmanın etkisindeydi. ''Geçmiş olsun, bana gelmedin de merak ettim.'' diye ekledi İlker. Gözlerini Mahir'in gözlerine dikmişti. Ondaki değişikliği bir çırpıda öğrenmek istiyordu. ''Sağ olun.'' dedi Mahir. Gözlerinden nefretli ateş alevleniyordu. ''Beni meşgul etmeseniz iyi olur. Hem evime gelmeniz hatalı ve tehlikeli.'' İlker durakladı. Mahir konuşmamış mıydı yoksa? Suçsuz diye bırakmışlar mıydı? Şaşırdı ve hayıflandı çünkü Mahir'in kendi ajanlarından olduğunu Abdullah'a açık açık söylemişlerdi. Büyük bir hataydı. Mahir'in kendisini atlatmak için böyle konuşmakta olduğunu da varsaydı. Gözleri sözlerini yalanlıyordu. ''Benimle gelmelisin. Seninle konuşacaklarım var.'' Sesini kısarak ''Eğer gelmezsen bil ki ölürsün. Bir istihbarat var, seni öldürecekler. Sadece geçici olarak birine karşılık seni bıraktılar.'' Mahir işkillendi. Hocanın gitmeyeceğini biliyordu. Eşi ve çocuğu da gelip arkasında durdular. Konuşma kilitlendi. Hoca yüzünü göstermemek için geri çekildi. Aysel'in yanında konuşulacak ters bir sözcük karı kocanın ilişkilerini bitirebilirdi. Konuyu dışarıda konuşmaları gerekiyordu. ''Nereye gidiyorsun?'' Aysel sert bir şekilde sordu. Mahir ayakkabısını henüz ayağına geçirmemişti. İlk defa eşinden bu kadar korktuğunu hissetti. Aysel kaşlarını çatmıştı. ''Şunla dışarıda konuşup geleceğim.'' ''Onunla ne konuşacaksın? Bizi rahat bırakmayan o adamdı. Eğer onunla gitsen sana hakkımızı helal etmeyiz.'' ''Benim ve sizin iyiliğiniz için.'' dedi Mahir fısıltıyla. ''Ona bir daha beni görmemesini söyleyip geleceğim.'' Kapıyı çekti. Hoca bahçede değildi. Araba da bekliyordu. Mahir kararsızdı. Hoca ile konuşup ilişkilerini kesmeyi isteyecekti. Bahçeden çıktı. Arabanın arka koltuğuna yerleşti. Önde bir kişi daha oturuyordu. Takipçi çoktan yerini değiştirmişti. Bisikletini de yanına almıştı. Şehir dışında değil ama şehir içinde bisikletle bir taksiyi çok rahatça takip edebilirdi. Takip ettiği bu arabanın yavaş gideceğinden şüphesi yoktu. Kaşkolunu sarındı, gidonlarını sıkı tuttu, pedalları çevirdi. Takipteydi. Talat ile Basri kapının önünde bitiverdiler. Aysel pencereden gelenlerden Talat'ı tanıdı. Basri zili çalmıştı. Aysel tereddütteydi. Bu adamların ne yapmakta olduğunu bilemiyordu. Bir kadın olarak büyük bir psikolojik yük altındaydı. Korkuyordu. Kapıyı yarı araladı. ''Bahir burada mı?'' Aysel bu soruya şaşırdı. ''Devletin adamlarının birbirinden haberleri yok mu?'' ''Senin arkadaşın götürdü.'' dedi Aysel. Talat'a bakıyordu. ''Arkadaş kim?'' dedi Basri. ''Kadını sıkıştırma. Doğru söylüyor.'' dedi Talat. Basri'yi geriye çekti. ''Aysel Hanım, hangi tarafa gittiklerini gördünüz mü?'' ''O tarafa. Bir taksiydi.'' ''Yardım ettiğiniz için teşekkürler.'' dedi Talat. Bahçe kapısında duran Basri'ye seslendi. ''Karşı yakaya gidiyoruz.'' Talat, istihbaratçıların çevirdiği dolabı öğrenmek istiyordu. İlker dünden beri ortalıkta yoktu. Mahir'in bırakıldığını öğrendikleri halde kendisine haber vermemişlerdi. Bir oyun vardı. Hamdullah'a bazı yerlerde hak veriyordu. Ama önce İlker'in arabasına ulaşması gerekiyordu. İlker arabayı biraz daha hızlı sürüyordu. Talat'ın Mahir'in bırakıldığından haberdar olduğunu henüz bilmiyordu. Arabanın içinde hararetli bir tartışma vardı. ''Sen bütün bildiklerini anlattın değil mi? Bizi sattın.'' ''Ben sizi satmadım. Siz beni kullanıp kullanıp sonra sattınız. Adamların her şeyden haberi vardı. Senin gerçek isminin İlker olduğunu da biliyorlardı.'' İlker tartışmayı kesti. Önde oturan kır saçlı adam hiç konuşmamıştı. Mahir bu adamı ilk kez görüyordu. Adam asık suratlı ve tepkisiz duruyordu. ''Bak koçum, kimse seni satmadı. Adamlar bizim telefonları dinlemişler, bilgileri almışlar. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Seni güvenli bir yere götüreceğiz. Yalnız şu var, seni sorgulayanlar kimlerdi? Nerede sorguladılar? Bu bilgileri bize vermen lazım, dedi İlker. Bilmiyorum, dedim size. Gözlerim kapalıydı, hiç kimseyi göremedim. Hiç gözlerimi açmadılar ki, nereye, ne tarafa gittiğimizi de bilmiyorum. Seni ilk aldıklarında tanıdığın biri yok muydu? Yoktu, dedi Mahir. Kesilip attı. Canı sıkkındı. Yüzü kızgınlıktan kıpkırmızı olmuştu. Galiba sen taraf değiştirmişsin. Son soru. O mavi gözlüyle görüştüğünü söyledin mi? İlker bu soruyu sorduğunda kır saçlı dönüp baktı. Kimseden taraf değilim. O mavi gözlüye gelince söylememe gerek yoktu. Adamlar her şeyi biliyordu zaten. Bakışmalar tersleşti ve sertleşti. Araba şehir çöplüğüne varmıştı. İlker uygun yer aradı. Çukurluk bir yer seçip stop etti. ''İn arabadan'' dedi İlker. Torpido gözündeki silahını almıştı. Walter markalı bir tabancaydı. Haznede bir şarjörde 6 mermi vardı. ''Bizi satmışsın ve gelmişsin karşımızda çene çalıyorsun.'' Mahir çıkmadı. Gözleri korku doluydu. ''Beni öldüreceksiniz değil mi?'' ''Hayır, çıkmıyorum. Arabanın içinde öldürün beni. Siz aşağılık insanlarsınız. İnsanı kullanıp bir peçete gibi atıyorsunuz.''
1: Doğrudur. Kirlenen peçeteyi çöpe atıyoruz. Silahını gösterdi.
0: Çık lan pislik! Koltuk sökülecek!
1: Mahir'i çekip arabadan çıkardı. Mahir, İlker'in elindeki silaha korka korka bakıyordu. Yıllardır kendisine dost görünen adam o kadar çirkinleşmişti ki şu ana kadar Mahir'in hiçbir düşmanı bu kadar kendisine çirkin gelmemişti.
0: Beni öldürün! Sizden korkmuyorum. Her şeyi anlattım. Yaptığınız bütün pislikleri, fitneleri, grupları birbirine düşmeye çalışmanızı, bildiğim bütün elemanlarınızın isimlerini verdim.
1: Müfettişler geldiğinde onlara da her şeyi konuşursun o zaman, dedi kır saçlı. Mahir bu adamın kim olduğunu kestirmeye çalıştı. Her kimse İlker'le anlaşmalıydı. Ve ikisi o mavi gözlüyle ilgili bilgilerin açığa çıkmasını istemiyorlardı. Mahir'in kaçırılması üzerine müfettişler de gelip araştırma yapacaklardı. Konuyla ilgili rapor hazırlamak için Mahir'le de yüz yüze görüşeceklerdi. Bu soruşturma İlker'i ve kır saçlıyı korkutuyordu.
0: ''Sana bir teklifimiz olacak.'' dedi kır saçlı. ''Müfettişlerle görüşmende seni Rus ajanıyla görüştürdüğümüzü söylemeyeceksin. İkincisi, seni kaçıranların seni tuttukları sığınan yerini söyleyeceksin, yoksa burada seni öldürürüz ve örgüt tarafından öldürülmüş diye üste rapor veririz. Dediğinizi yapmayacağım. Ölümden yeteri kadar korktum. Sağ kalırsam kesinlikle sizden intikam alacağım. Öldürmek istiyorsanız öldürün.
1: Gözlerini kapattı, dudakları mosmor kesildi. Titriyor ve mırıldanıyordu. İki elini apışları arasında birleştirdi.
0: Sen bilirsin, dedi İlker. Midene girecek bir kurşun yeterli olacak. Midendeki asit göğüs boşluğuna sızar ve seni zehirler. Dakikalarca can çekişirsin. Kafandan sıkacağımı düşünme.
1: İlker kır saçlıya döndü. Kır saçlı onay verdi. İlker tetiği çekti, Mahir sol yanını tuttu. Henüz acı yoktu. Sıcak yaradan akan kan ılıklaşıyordu. Mahir'in yüzünde bin bir nefret çekillendi. İlker'e doğru atılıp onu hemencik boğmak istiyordu ama silahı vardı. İlker Mahir'e yaklaştı. Silahı tekrar doğrulttu ve bir silah sesi daha duyuldu. Mahir korkudan dizüstü çöktü. Merminin neresine isabet ettiğini anlamadı. Vücudunu yokladı, başka yara yoktu. İlker'i yerinde donmuş olarak gördü. İlker'in eli kanıyordu. Silahı da yerdeydi. Kır saçlı, belindeki silaha davranıp kendini yere atmıştı. Çöp pistinin içine girmişti ama geç kalmıştı. Mahir'in elinde İlker'in silahı vardı ve bir araba yanı başlarındaydı. Talat tereddüt etmeden silahını doğrulttu.
0: ''Teslim olun beyler! Oyuna noktayı ben koyuyorum. Aksi hareket edenin canını okurum. Vay canına. Sayın İstihbarat Müdürü. Sizin ne işiniz var bu pisliğin içinde? Hiç yakıştıramadım size.
2: Müdürüm, İlker'in eli kanıyor. Mahir'in elinde silah var, dedi Basri.
0: Mahir, elindeki silahı bırak. Yeniden pisliğe bulaşma.
1: Mahir titrek elindeki silahı bıraktı. Sağlıklı düşünecek hali kalmamıştı. Titreyen çenesine engel olamıyordu ve kan kaybı sonucu üşüyordu. Ölüm etrafında dolanıyordu.
0: İlker Bey,
2: dedi Talat. İçin için gülüyordu. O bisikletliyi tanıyor muydunuz? Ammadı nişancıymış. Bizi görünce kaçtı, yoksa ikiniz de mıhlardı.
1: İlker bisikletlinin kim olduğunu iyi biliyordu. Utanç içinde bakışlarını boş yağ tenekesine dikmişti.
0: Savcı nihayet gelmişti. Hamdullah'ın kolluktaki ifadelerini inceledi, sonrasında ifadesini aldı. Ferdi Talat'ın emrini yerine getiremedi. Savcıdan çekiniyordu. Sadece Mahir'in evine döndüğünü söyleyebildi. Savcı oralı bile olmamıştı. İş hakime kaldı. Hamdullah nöbetçi hakime uğramadan o arada istihbarat müdürüyle İlker'in Mahir'i öldürmeye teşebbüs ettikleri haberi ortalığa bomba gibi düştü. Şüpheler yön değiştirdi. Rüzgar Hamdullah'ın lehine esti. Hakim yüzeysel olarak ifadeyi aldı ve Hamdullah'a kapıyı açtı. Geniş koridoru özgür olarak çıktı Hamdullah. Ferdi rahatladı. Aksi olsaydı Talat kendisini paralardı. Hamdullah resmi bakışlar içinde adliye binasından çıktı. Dışarıdaki kalabalığı görünce şaşırıp kaldı. İçten gülen, sevecen ve bağıra basan bakışlar. Ömer Hoca metanetli duruşu ile en önde duruyordu. Müzeyyen Hanım'ın sevinci hala yarım gibiydi. Abdülsamet dershaneye bırakıp gelmişti. Hamdullah'ın iki abisi Mustafa ve Şükrü de oradaydı ve birçok akraba.
2: Geçmiş olsun oğlum. Cenab-ı Hak çektiğini kefaret kasın. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun Hamdullah abi. Geçmiş olsun evlat. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize minnettarım.
1: Oğlum, bunlar akrabalık, dostluk haklarıdır. Kimisi sarıldı, kimisi el öptürdü, kimisi bağrına bastı. Kimisi de sevinç gözyaşları döktü. Hamdullah, Semra ile annesini görmeyince merak büsbütün büyüdü, endişeye dönüştü. ''Hadi oğlum, hastaneye gidelim.'' dedi Ömer Hoca. Bu sözün Hamdullah'ı ciddi şekilde üzdüğünü kimse fark etmedi. Ta ki üzüntüsünü soruyla dile getirinceye kadar. ''Niye? Ne oldu? Anneme bir şey mi oldu?'' Abisi Şükrü, Ömer Hoca'dan önce davrandı. ''Anneye bir şey olduğu yok. Seni sabırsızlıkla bekliyor. Şu an hastanede refakatçi. Müjdemi isterim.'' Bakışlar Hamdullah'ın üzerindeydi. Saniyeler işkence gibi geldi. Korku, heyecan. ''Bir kızın oldu.'' dedi Şükrü. İçini o ana dek tatmadığı boş bir duygu kapladı. Babalık duygusu. Kişinin dünyasını değiştiren bir his. Sevinci bakışlarında ışıltı olup yayıldı. Büyüklerinin bakışlarından utandı. Kulak memeleri kızardı. Abisi Şükrü'nün diğer tarafına geçti. ''Şu an hastanedeler mi?'' ''Hastanededirler. Sabahleyin çıkaracaklardı ama hala bekliyoruz. Dünden beri buradayız. Bugün savcılığa çıkarılacağımı nereden biliyordunuz? Ömür Hoca seni görmüş, seni hastaneye getirdiklerinde.'' Yolu uzadı. Hastane kapısından içeri girdiklerinde Ömer Hoca'yı takip etti. Saadet Hanım, Semra'yı yalnız bırakıp aşağı inmişti. Seda Nur'un elinden sımsıkı tutarak ancak öyle sevinçten titreyen ellerini kontrol edebiliyordu. Anne ile oğul uzun uzun kucaklaştılar. Saadet Hanım ağlıyordu. 2-3 gün içinde çektiği sıkıntılar göz çukurlarını derinleştirmişti. ''Oğlum, sapasağlamsın değil mi?'' ''Anne, bir şeyim yok, çok iyiyim.'' ''İyiyim diyorsun. Ya yüzündeki morluklar? Sana böyle ne yapmışlar? Elleri kırılasıca.'' ''Hepsi geçer. Önemli değil.'' ''Anne, bir şey yok.'' dedi Mustafa. ''Oğluna kavuştun artık. O da az değil.'' Saadet Hanım etrafındakilerin bakışlarını görünce Hamdullah'ı rahat bıraktı. ''Sen nasılsın bakalım?'' Hamdullah Seda Nur'a elini uzattı. ''İyiyim.'' dedi Seda Nur. Kısa zamanda olgunlaşmış gibiydi. ''Oğlum, ben yukarı çıkıyorum.'' dedi Saadet Hanım. Merdivenleri çıktı. Hamdullah yukarıda sadece refakatçi kartı olanları bırakan hademeye baktı. ''Birazdan çıkarlar.'' dedi Mustafa. ''Semra'nın durumu iyidir. Bebeğin de sağlığı yerinde.'' ''Bir doğum için bu kadar hastanede kalınır mı?'' dedi Hamdullah. ''Eskisi gibi değil. Bir çocuk doğar doğmaz kabaca genel bir tetkik yapıyorlar. Böyle erken doğum olunca üzerinde duruyorlar.'' dedi Şükrü.
0: ''Erken doğum mu?'' dedi Hamdullah.
2: ''Şükrü abartıyor.'' dedi Mustafa. ''Birkaç güne erken doğum denilmez. Belki üzüntüden ve stresten olmuştur. Bu da doğal.''
1: ''Sen anayı görseydin.'' dedi Şükrü. ''Çocuğu küveze aldıklarında karşı çıktı. Seruma bile karşıydı. Zar zor ikna edebildik. Allah'a şükür herhangi bir problem çıkmadı.'' ''Sağlıklı olsunlar da.'' dedi Hamdullah. ''Şuraya gel, otur.'' dedi Ömer Hoca. Hamdullah ağabeylerinden müsaade isteyip Ömer Hoca'nın yanına oturdu. İkisinin konuşacak bir şeyi de yoktu. Müzeyyen Hanım sessizce oturuyordu. Abdülsamet tekrar dershaneye dönmüştü. Hamdullah tatlı ve heyecanlı bir bekleyişteydi. Seda Nur yanına sokuldu.
2: "İyi, senin elbiselerin kirli."
1: "Gerçekten mi?" Hamdullah elbiselerini kokladı. "Kızım, ayıp, ayıp." diye çıkıştı Müzeyyen Hanım. Kaşlarını çattı. "Çocuk işte, gördüğünü söyler," dedi Ömer Hoca. "Seda Nur doğru söylüyor," dedi Hamdullah. "Elbiselerimi yere atmışlardır. Eve gittiğimde değiştiririm."
2: "Biliyor musun? Senin nerede olduğunu bana söylemediler. Gizlice onları dinledim. O zaman seni polislerin götürdüğünü öğrendim," dedi Seda Nur.
1: "Anne nerede kaldı ki?" dedi Mustafa. "Şükrü, sen bir ilgilensene. Çıkış bu kadar uzun sürmezdi." "Ne yapabilirim ki? Anne onları alıp gelecekti. Yine de bir bakayım," dedi Şükrü. Kalkıp gitti.
2: "Bebek niye erken doğdu?"
1: Seda Nur'un sonu gelmeyen sorularından biriydi. "Babasını kurtarmak için," dedi Hamdullah.
2: "Ha,"
1: güldü Seda Nur. Müzeyyen Hanım sert baktı. Seda Nur annesinin sert bakışlarını önemsemedi. "Bu kadar erkek varken seni kurtarmadılar da kızın mı seni kurtaracaktı?" "Bak sen şu kıza," dedi Mustafa. "Bize nasıl da laf dokunduruyor. Haksız da sayılmaz," dedi Ömer Hoca. "O zaman ben sana Hazreti Meryem'in doğumunu anlatayım," dedi Hamdullah. "Biliyorsun değil mi?"
2: "Hı hı, biliyorum. Hazreti İsa'nın annesi."
1: "Aferin. Hazreti Meryem'in annesinin ismi Hanne'dir." Hanne hamile olduğunda karnındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu bilmiyordu. Hanne Allah'a dua etti. Dedi ki, "Allah'ım, karnımda olan bebeğimi senin yoluna adayacağım." Hanne daha çok bir erkek olmasını istiyordu. Cenab-ı Haksa bir kız verdi. Hanne kızının ismini Meryem bıraktı ve sözünü yerine getirdi. Sonra ne mi oldu? Hazreti Meryem büyüdü ve dünyayı değiştiren Hazreti İsa'yı doğurdu. "Ya işte her yiğidi doğuran da bir annedir," dedi Hamdullah.
2: "Kızının ismi Meryem mi olacak?"
1: Hamdullah Seda Nur'un çıkardığı sonucu gülümseyerek karşıladı. Onun zihninde hazır bir isim vardı. Büyüklerinin yanında isim zikretmekten çekinse de yine konuştu. "Bana kalsa ismini Azra Meryem bırakırım. İsim koymak her babanın hakkıdır. Güzel isim," dedi Ömer Hoca. Onu cesaretlendirdi. Müzeyyen Hanım kalktı. Saadet Hanım kucağındaki bebekle merdiveni iniyordu. Semra da hemşirenin yardımıyla kolundaki serumla belirdi. Müzeyyen Hanım bebeği aldı, sevgiyle bakıp kapalı gözlerinden öptü. Sonra getirip Hamdullah'ın kollarına bıraktı.
2: "Utanma oğlum, kızını al, kokla," dedi Müzeyyen Hanım. "Azra Meryem'in gözleri kapalı," dedi Seda Nur.
1: "İsmini koydunuz mu?" diyerek meraklı bakışlarla sordu Saadet Hanım. Semra'nın kolundaki serumu tutmuştu. "Kızım, sen otur," dedi Ömer Hoca. Semra banka oturdu. Hastane önünde iki ambulans birden durdu. Polis arabaları yer bulamadı. Bir kargaşa, bir dalgalanma. Bütün gözler o tarafa yöneldi. Hamdullah Talat'ı tanıdı. Önce sedyede birisi alındı. Mahir ölümle pençeleşiyordu. Diğer ambulanstan önce İlker çıkarıldı. Eli pansumanlıydı. İstihbarat müdürü de iki kişinin kolları arasında indirildi. Talat sağa sola emirler yağdırdı. Hamdullah'ın yanından geçerken kucağındaki bebeği fark etti. Gülümsedi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Örtüye uzanan eller. Müslüman bir kadın alışveriş için Yahudi bir kuyumcunun dükkanına girdi. Dükkanda başka adamlar da vardı. Kadından yüzünü açmalarını istediler. Kadın, "Hayır, olmaz, ben yüzümü açamam," dedi. Bu sırada Yahudilerden biri kadının haberi olmadan arka tarafına geçip kadının eteğini bir dikenle sırtına iliştirdi. Kadın ayağa kalkınca edep yeri açıldı. Yahudiler gülüşüp kahkaha atmaya başladılar. Kadın feryat etmeye başladı. Müslümanlardan biri olayı görünce koşmaya başladı. Yahudiler hala gülüyorlardı. Kılıcını çıkardı ve kuyumcuya saldırıp onu öldürdü. Ama ne yazık ki diğer Yahudiler o Müslümanın etrafını sardı ve onu orada şehit ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Onlar bir Müslüman kadının örtüsüne el attılar ve bir Müslümanı şehit ettiler. Böylece anlaşmayı bozdular. Bunlar Kaynuka Yahudileriydi. Peygamberimiz bunu haber alınca bunları Kaynuka çarşısında topladı ve "Ey Yahudi topluluğu! Allah'ın Kureyş'e indirdiği ceza gibi bir cezanın sizin başınıza da gelebileceğinden korkunuz ve Müslüman olunuz. Çünkü siz benim gönderilen peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunun kitabınızda yazılı olduğunu görüyorsunuz," dedi. Yahudiler, "Ey Muhammed, sen bizi kendi kavmin mi zannediyorsun? Savaşmayı bilmeyen bir kavimle karşılaşman seni gururlandırmasın, seni aldatmasın. Tamam, sen onları Bedir Savaşı'nda yendin. Vallahi biz eğer seninle savaşırsak bizim nasıl insanlar olduğumuzu o zaman öğrenirsin," diyerek peygamberimize meydan okudular. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. "O Yahudilere de ki, yakında siz de mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. O ne kötü bir yerdir." Ali İmran Suresi 12. Ayet. Kısa bir süre sonra da şu ayeti kerime indi. "Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez." Enfal Suresi 58. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaynuka Yahudilerinin üzerine yürüdü. Yahudiler kalelerine çekilmek zorunda kaldılar ve 15 gece sıkı bir muhasara altında kaldılar. Sonunda Yüce Allah onların kalplerine korku düşürdü. Peygamberimizin hükmüne boyun eğerek teslim oldular. 3 gün içinde Medine'yi terk etmeleri emredildi. Verilen 3 günlük mühlet bitince Şam'a doğru yola çıktılar.

0: مثل خونا شهيدا هر داري روني كريا.
1: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza _ Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. ihramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Çağrı FM Haber. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 22 Eylül Salı. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklarımızda neler var? Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Malumunuz sabah saatlerinde Manisa'da bir menfur saldırı yaşandı. Bununla ilgili detaylar var. Birazdan bülten içerisinde aktaracağız. Bununla alakalı, saldırıyla alakalı Hüdapar'dan da bir açıklama geldi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu aileye ve eğitime vurgu yaptı. Bu saldırıların arkasındaki asıl sebebe vurgu yaptı. Yine detaylarına değineceğiz kıymetli izleyenler. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler için genel kurulu için, 81. genel kurulu için şu anda ABD'de şu saatlerde de bir konuşma gerçekleştiriyor. Bunun haricinde farklı bir konuyla alakalı bir başlığımız var. Birleşmiş Milletler'e veto çağrısı verdi. Dünya 5'ten büyüktür mesajını yine verdi Erdoğan. Bununla alakalı bir haberimiz var. Detaylarını aktaracağız. Bir diğer başlığımız da yine Birleşmiş Milletler'den Guterres'in açıklamaları. Gazze ile ilgili saldırılar konusunda bir açıklama yaptı. Genel kurulda saldırıların bugüne dek yaşanmış korkunç bir olay olduğunu değindi. Siyonist terör rejimine yönelik yaptırımların uygulanmasına değindi. Detaylarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Türkiye'den başlıyoruz, iç gündemden başlıyoruz. Manisa'daki saldırıyla, menfur saldırıyla başlıyoruz kıymetli izleyenler. Sabah saatlerinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırganın polis tarafından yakalandığını belirtti. Saldırı sonrası 2 Cumhuriyet Başsavcısıyla 3 bakanlık müfettişi görevlendirildi.
14: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Kaçan saldırgan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganın genç ve elinde tüfekli olduğu görüldü. Manisa Valiliği olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralı öğrencilerde saçma yarası olduğu belirtilen valilik açıklamasında 16 yaşlarında iki öğrencinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı. Açıklamada saldırının ardından kaçan saldırganınsa polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Saldırganın aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildiren valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı. 2026 ile 2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1. ve 2. derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti. Okulların güvenliği için bahçe görevlisi adıyla görevliler de istihdam edilmesi kararlaştırılmıştı.
13: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'daki menfur saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaralı çocuklardan 3'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, bir çocuğunsa taburcu edildiğini açıkladı. Olaya ilişkin bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
14: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında öğrencilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Çiftçi, yaralı çocuklardan 3'ünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, bu çocukların ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındığını bildirdi.
15: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret etti.
14: Bakan Çiftçi, saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca 2 mülkiye baş müfettişi ve 2 polis baş müfettişinin görevlendirildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da iki baş müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. Okulun daha önceden yapılan değerlendirmede birinci derece riskli okullar arasında yer aldığını belirten çiftçi, saldırı sırasında okulda bir bekçi ile bahçe görevlisinin bulunduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda saldırıyı kınadı ve yaralı çocuklar için şifa diledi. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı çocukların ve ailelerinin mahremiyetinin korunması çağrısında bulunan Çelik, olayla ilgili resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
13: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Manisa'daki okul saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapıcıoğlu yayımladığı mesajda şiddet sarmalının ve ahlaki yozlaşmanın önüne geçilmesi için manevi eğitimin ve aile kurumunun önemine dikkat çekti.
14: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı elim hadiseye dair yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu silahlı saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Yapıcıoğlu, yaralanan öğrencilere Allah'tan acil şifalar dileyerek ailelerine ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Okullardaki güvenlik zafiyetlerine ve devletin bu konudaki mesuliyetine işaret eden Yapıcıoğlu, kalıcı çözümün yalnızca asayiş uygulamalarıyla elde edilemeyeceğinin altını çizdi. Okullarımızın güvenliği devletin öncelikli sorumluluğudur. Ancak çocuklarımızı korumak yalnızca polisiye tedbirlerle mümkün değildir. Evlatlarımızı şiddet sarmalından ve ahlaki yozlaşmadan korumak için eğitim sistemimizi ahlaklı, sorumlu ve erdemli bireyler yetiştiren bir anlayışla yeniden şekillendirmeliyiz. Toplumun nüvesini oluşturan aile kurumunun sağlamlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, ebeveynlerin de üzerlerine düşen sorumlulukları büyük bir hassasiyetle ifa etmesi gerektiğini kaydetti. Şiddet ve akran zorbalığı gibi vakaların önüne geçebilmek için atılması gereken adımlara ilişkin önerilerde bulunan Yapıcıoğlu şunları kaydetti. Silaha erişimin önlenmesinden akran zorbalığıyla mücadeleye ve rehberlik hizmetlerinin artırılmasına kadar bütüncül bir yaklaşım ivedilikle hayata geçirilmelidir. Gelecek nesillerimizi korumak adına her kişi ve kurum sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir. Rabbim evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin.

0: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu New York'ta toplandı. Bununla ilgili bazı açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce bir konuşma gerçekleştirdi. Öncesinde Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Bununla ilgili de bazı öne çıkan başlıklar vardı. İran'la yine ilgili bazı başlıklarda konuştu Trump. İran'a anlaşma için her şansı verdik. Nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü. Benden önce İran'a göz yumdular. Ben İran'a anlaşma için her şansı verdim. Sonrasında da harekete geçtik şeklinde bazı açıklamalarda bulundu. Yine İran'la ilgili seçimden sonra anlaşma olacağına inanıyorum açıklaması yaptı Trump. Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Erdoğan da yine Birleşmiş Milletler'in haberini de birazdan aktaracağız. Birleşmiş Milletler'in 190 ülkenin 5 ülkenin iradesine boyunduruk altına girmesine karşı yine o meşhur ifadesini kullandı. Dünya 5'ten büyüktür dedi Erdoğan. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Yine Gazze ile alakalı ifadeleri vardı. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti Erdoğan. Sadece Gazze'de 74 bin kardeşimizin İsrail devlet terörünün kurbanı olduğunu ifade etti. Yine onun haricinde Gazze ile alakalı sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek ampute oranına sahip ülkedir açıklaması, bölgedir açıklaması yaptı. Açıklamaların detaylarını yine ileriki saatlerde geldiği müddetçe vereceğiz. Erdoğan'ın veto çağrısıyla alakalı bir haberimiz var. Ona geçelim kıymetli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılması gerektiğini belirten Erdoğan, küresel kararların birkaç devletin iradesine bırakılmasının günümüz şartlarıyla bağdaşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun rolünün güçlendirilmesini de istedi.
1: Birleşmiş Milletler'de reform tartışmaları yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalesinde küresel karar alma mekanizmalarının birkaç devletin iradesine bağlı kalmasının günümüz şartlarıyla bağdaşmadığını belirtti. Erdoğan, son yıllarda yaşanan salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmaların mevcut sistemin yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Erdoğan, reformun merkezinde Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine tanınan veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda daha önce yaptığı Dünya 5'ten büyüktür çağrısını da hatırlattı. Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ne yeni ayrıcalıklı üyeler eklenmesinin sorunu çözmeyeceğini belirterek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun rolünün de güçlendirilmesini istedi. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığına, Afrika'nın daha güçlü temsil talep ettiğine ve gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğine dikkat çeken Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının da bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin veto imtiyazının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve genel kurulun güçlendirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini açıkladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmek istediği konuşuldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi.
1: ABD'den İran'la görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Rubio, NBC News'e yaptığı açıklamada Trump'ın Pezeşkiyan'la görüşmesine ilişkin bir plan olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanı, "Şu anda planlanmış bir şey olduğunu sanmıyorum. Ancak böyle bir şeye kesinlikle açığız." dedi. Rubio, ABD'nin İran'la görüşmeye açık olduğunu belirtirken, görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir tarih ya da program açıklamadı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, açıklamasında İran'ın nükleer programına da değindi. Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının garanti altına alınması gerektiğini ifade etti. Washington'dan gelen açıklamayla birlikte Trump'la Pezeşkian arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yeniden gündeme geldi. ABD tarafından yapılan bu istekli talebe İran tarafından herhangi bir cevap verilmedi. Öte yandan Pezeşkian, genel kurul kapsamında düzenlenecek toplantılara katılacak. İran Cumhurbaşkanı'nın New York ziyareti sırasında çeşitli ülke temsilcileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze'de yaşananları hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım olarak niteleyen Guterres, sivillerin hedef alındığını, açlığın silah olarak kullanıldığını ve uluslararası hukukun bir kenara atıldığını söyledi.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın gündemindeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, Gazze'de yaşananları görev süresi boyunca tanık olduğu en ağır tablolardan biri olarak niteledi. Guterres, Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını söyledi. Sivillerin hedef alındığını, insan haklarının ayaklar altına alındığını ve açlığın silah olarak kullanıldığını belirten Guterres, insani yardım çalışanlarının da öldürüldüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de dikkat çekti. Şiddet, yerinden etme politikaları ve yerleşim yerlerinin genişletilmesinin barışa giden yolu yok ettiğini söyleyen Guterres, etnik temizlik tehlikesine işaret etti. Guterres, uluslararası hukukun güç karşısında geri plana itilmemesi gerektiğini vurguladı. Barışın yalnızca çatışmanın sona ermesi anlamına gelmediğini belirten Guterres, gücün hukuk tarafından sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Guterres ayrıca iki devletli çözümün gözlerin önünde yok olmasına izin verilemeyeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin bölgedeki barış ihtimalini daha da zayıflattığı uyarısında bulundu.
0: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği yakalama kararının uygulanması gerektiğini söyledi. Mamdani, hiç kimsenin hukukun üzerinde olmaması gerektiğini vurguladı. 30,000
1: jobs. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, soykırımcı Benjamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararının uygulanması gerektiğini belirtti. New York Belediye Başkanı, mahkemenin bir kişinin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetmesi halinde hiç kimsenin hukukun üzerinde olmaması gerektiğini söyledi. Mamdani, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak niteledi ve Gazze'de Filistinlilere yönelik ağır ihlallerle ilişkilendirdi. Ancak Mamdani, daha önceki açıklamalarının aksine New York Belediye Başkanı olarak Netanyahu'yu kendi yetkisiyle tutuklama gücü bulunmadığını da kabul etti. Mamdani'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi. Mamdani, Netanyahu konusundaki tutumunu Trump'la da konuştuğunu belirtirken, Netanyahu'nun New York'a gelişi öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı yeniden gündeme taşındı.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan ikisi kardeşi 3 kişinin öldürülmesinin ardından aranan şüpheli intihar etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinden 3 erkek cesedi bulundu. Olay Anadolu Mahallesi 500. sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar dairede 3 kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede dairede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. polis ekiplerinin yaptığı araştırmada cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde 3 kişinin üzerinde kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli FÇ'nin saklandığı yeri belirledi. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan FÇ intihar etti. Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemeler sürüyor.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İstanbul'un merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.
1: Türkiye genelinde süren FETÖ operasyonlarına bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün izdivaç sorumlusu veya izdivaççı olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına aldığı tespit edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada FETÖ şüphelisinde yakalanan dijital materyallerin incelenmesi sonucu 13 şüphelinin belirlendiği belirtildi. Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'de 2, Karabük'te 2, Denizli'de 3, Gaziantep'te 1, Kayseri'de 1 ve Samsun'da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.
0: İstanbul'da 13 adreste zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar düzenlendi. 160 zanlı gözaltına alındı. Başka bir operasyonda ise bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar İstanbul'la sınırlı değildi. Ankara'da da zehir tacirlerine darbe vuruldu. Yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul'da uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Polis, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de tespit edilen 8 iş yeriyle 5 vale noktasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hassas terazi ve 110 tabancı mermisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 160 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yine İstanbul'da bir tır ve bağlı olduğu dorsede uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aracın yakıt tankında 224 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir operasyon haberi de Ankara'dan geldi. Kent genelinde uyuşturucu satışı yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucu ve uyuşturucu hapı ele geçirildi. Yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
0: Boykot, Siyonist terör rejimine ve emperyalist ABD'ye karşı verilen en istikrarlı mücadelelerden biri oldu. Terör rejimine destek verenler boykot çalışmalarıyla ciddi şekilde zayıflatıldı. Gazze'ye gidemedi fakat boykotla en azından safımızı belli ettik diyebiliyoruz. Fakat en kavgasız, gürültüsüz şu eylem bile Siyonistlere maşa olan kişileri ya da kişiler zayıf kalır, ruhsuzları, vicdansızları rahatsız etti. Rize'de bir grup duyarlı aktivistin yaptığı boykot direnişi Siyonist zihniyetli maşaları rahatsız etti. Burger King ve Starbucks önünde düzenlenen boykot nöbetine saldırı düzenlendi. Saldırıda iki aktivist yaralanırken iki aktivist de kaçırılmaya çalışıldı. Saldırıyı kınayan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, saldırganların hukuk önünde hesap vermesi için yetkililere çağrıda bulundu.
1: Rize boykot direniş grubu üyeleri, Siyonist destekçisi Burger King ile Starbucks

0: Adem Pınar, kendilerini takip eden kalabalık bir grup tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılmak istendi. Menfur saldırı ve kaçırma teşebbüsü sonrası boykot direniş grubu yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Burger King ve Starbucks önünde 25 haftadır boykot nöbeti tutan kardeşlerimize bugün 20 ile 25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. İki kardeşimizi zorla araca bindirerek kaçırmaya çalıştılar. Kardeşlerimiz şu anda karakolda şikayetçi oluyor. Eylemde öğrenciler, memurlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri vardı. Aktivistler, saldırganların tespiti ve cezalandırılması talebiyle polise giderek şikayette bulundu. Hastaneden darp raporu alarak karakola şikayetçi olan Turan ve Pınar'a yönelik saldırı ve araca bindirme girişimi, MOBESE ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı bildirildi. Polisin saldırganların tespiti için adli soruşturma başlattığı öğrenildi. Öte yandan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç de menfur saldırı ve kaçırma teşebbüsüne sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Rize'de Siyonist İsrail'e destek veren Burger King firmasını barışçıl bir şekilde protesto eden vicdan sahiplerinin saldırıya uğraması kabul edilemez. Sumut Filosu aktivisti Samet Turan ve öğretmen Adem Pınar, Filistin gönüllüsü aktivistlerimizin darp edilmesine ve kaçırma teşebbüslerine maruz kalması, Siyonist cüretkarlığın memleketimizde de sergilenmeye çalışıldığının açık bir göstergesidir. Zulme uğrayan vicdan sahiplerini selamlıyor, düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletvekili Dinç, yapılan bu saldırının hesabı hukuk önünde sorulması gerektiği konusunda yetkililere çağrı yaptı.
1: Terör rejiminin Gazze'ye yönelik katliamları sürüyor. Garantör devletlerin sesini çıkarmadığı bir denklemde Gazze yine kan ve gözyaşı döküyor. Terör rejiminin son saldırılarında 5 Filistinli daha şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Terör rejiminin aralıksız süren saldırılarına Hamas'tan tepki geldi.
0: Hamas'la Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Siyonist işgal rejimi Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkese rağmen işgal rejiminin saldırılarının sürdüğü Gazze'de 5 şehidin naaşının hastanelere getirildiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Siyonistlerin saldırılarında 1399 kişinin hayatını kaybettiği, 4863 kişinin yaralandığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybınınsa 73.919'a, yaralı sayısının 174.977'ye yükseldiği kaydedildi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Hamas'tan Siyonist rejimin saldırılarına tepki geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejiminin hareket mensuplarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalarını reddederek söz konusu iddiaların herhangi bir temele dayanmadığını belirtti. Kasım, yaptığı yazılı açıklamada Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürdüğünü, buna karşılık işgalci rejim güçlerinin anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini ifade etti. Hamas tarafından yapılan açıklamada ateşkesin ihlal edildiğine yönelik suçlamaların gerçeğe dayanmadığı, bu iddiaların işgalci rejimin ihlallerini gerekçelendirmek ve saldırıların yeniden tırmandırılmasına zemin hazırlamak amacı taşıdığı belirtildi.
1: Siyonist işgal rejimi sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da hem baskılarını artırıyor hem de işgal alanlarını genişletiyor. Soykırımcı rejim, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'ın güneydoğu bölgesini ablukaya aldı. Hirbet Erras bölgesine ulaşan son yolun da kapatılmasıyla 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantıları kesildi.
0: İşgal rejimi Batı Şeria'da bir bölgeyi abluka altına aldı. Hırbet Arras bölgesine giden

0: yolların kapatılmasıyla 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantısı bir haftadan beridir kesildi. Bölge sakinleri bölgeye ulaşan tüm toprak yolların 2 aydan uzun süredir kapalı olduğunu belirterek kuşatmanın yaklaşık 3 yıl önce ağırlaşmaya başladığını dile getirdi. Bölgede yaşayan 47 ailenin hayvancılıkla geçimini sağladığı belirtildi. Ailelerin temel ihtiyaçlarını ve koyunları için yemleri bölgeye ulaştıramadığı aktarıldı. Yaklaşık 360 bin dönümlük alanın hayvan yetiştiricileri için mera olarak kullanıldığı alanların %90'ına el konulduğu veya buralara erişimin engellendiği kaydedildi. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusunda Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin katledilmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına ulaşmasının engellenmesi, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve topraklarında yerleşimlerin genişletilmesi gibi keyfi muameleler gerçekleştiriliyor.
1: Nepal'de sel felaketinin izleri temizlenmeye çalışılıyor. Maalesef enkaz kaldırıldıkça can kaybı da her geçen gün artıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1451'e yükseldi. Nepal Maliye Bakanı can kaybının 10 bine ulaşabileceğini söyledi.
0: Nepal, Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu'nun sosyal medya hesabından sele ilişkin son durum açıklandı. Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği belirtilen açıklamada toplam kayıp sayısının 5745 olduğu kaydedildi. Açıklamada selden etkilenen 13784 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Sel felaketine ilişkin açıklamada bulunan Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wakle, sel felaketindeki nihai ölü sayısının 2015 depremiyle aynı seviyeye, yani 10 bine ulaşabileceğini söyledi. Nepal'in Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
1: Sudan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan'da savaşın açtığı büyük insani kriz devam ediyor. Milyonlarca Sudanlı iç savaş nedeniyle ülke içinde mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 9 milyon kişi hali hazırda yerinden edilmiş durumda. 5.1 milyon kişi evlerine dönse de birçok aile hasarlı evler, kapalı okullar ve yetersiz sağlık hizmetleriyle karşı karşıya. Ülkede çatışmalar sürerken Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele ediyor.
0: Sudan'da yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanı ülke içinde mülteci durumuna düştü. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre ülkede 5 milyon 145 bin 165 kişi evlerine geri döndü. Geri dönüş yapanların sayısı geçen aya göre %4 arttı. Ancak bu tabloya rağmen Sudan'daki yerinden edilme krizi devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre ülkenin 18 eyaletindeki 185 bölgede 8 milyon 583 bin 274 kişi hala yerinden edilmiş durumda. Bu kişilerin büyük bölümü ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalanlardan oluşuyor. Yaklaşık 4,2 milyon kişi çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edildikten sonra evlerine geri dönenler arasında yer aldı. Yurt dışına kaçmak zorunda kalan yaklaşık 930 bin Sudanlı da ülkesine geri döndü. Yerinden edilenlerin sayısı geçen aya göre yaklaşık %1 azaldı. Krizin zirve yaptığı döneme göre ise %26'lık bir düşüş kaydedildi. Ancak Birleşmiş Milletler, yaşanan düşüşün Sudan'daki insani krizin sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Emmy Pop, evlerine dönen birçok ailenin ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Hasar gören evler, kapalı okullar ve sınırlı hizmet veren sağlık kuruluşları geri dönenlerin hayatını daha da zorlaştırıyor. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için barınma, sağlık ve temel hizmetlere erişim ihtiyacı devam ediyor. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten bu yana sürüyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milyonlarca insanın yerinden edildiği Sudan, halen dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.
1: Suriye'de mühimmat depolarında bilinmeyen bir şekilde patlamalar yaşanmaya devam ediyor. 1 Eylül'den bu yana 5 ayrı mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Son patlamaların nedeni henüz açıklanmazken ard arda yaşanan olaylar soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
0: Suriye'de 1 Eylül'den bu yana mühimmat depolarında peş peşe meydana gelen patlamalar dikkat çekiyor. Ülke genelinde 30 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bu gizemli patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte söz konusu hadiselerde sabotaj ihtimali de dillendirilmeye başlandı. Ülkede son 22 günde İdlib'in Binniş ve Sarmada beldeleri, Deyri Zorili, Halep'in Elis beldesi ve Şam'ın Dumeyl bölgesindeki silah depolarında olmak üzere 5 ayrı patlama kaydedildi. Eylül ayındaki ilk patlama 1 Eylül 2026'da İdlib kırsalındaki Binniş beldesi girişinde yaşandı. Mühimmat yüklü bir aracın ve buna bağlı depolama alanının infilak etmesi sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bu olaydan kısa süre sonra 9 Eylül'de İdlib'in kuzeyindeki Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntıları ve mühimmatların toplandığı geçici bir depoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Suriye Savunma Bakanlığı, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu. 12 Eylül'de gece saatlerinde ise Şam'ın kuzeydoğusundaki Dumeyr bölgesinde imha edilmek üzere toplanan hurda ve hasarlı mühimmatların bulunduğu depoda patlama gerçekleşti. Yetkililer bu olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. 18 Eylül'de Suriye'nin doğusunda Deyri Zor'un batısındaki Ayyaşe beldesinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bu olayda ise 11 asker öldü. Son olarak 21 Eylül'de Halep'in güneyinde Elis beldesi yakınlarında ordunun denetimindeki mühimmat deposunda ard arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Burada da 4 kişi yaralandı. Bu patlamaların tesadüf mü yoksa sabotaj mı olduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor.
1: Efendim yeniden iç gündemle devam ediyoruz. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başladı ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
0: TOKİ'de indirim kampanyası başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Buna göre borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
1: Eylül ayıyla birlikte sıcak havalar artık yerini daha ılıman, yer yer soğuk havalara bırakıyor. Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Detaylar neler? Haberimizde izleyelim.
0: Sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da 2 günlük kış yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Marmara bölgesi için beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte Avrupa yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde metrekare başına 30 ile 60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
0: Karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu bölgesi de etkilenecek. Ankara bugün 24 derece, yarınsa sıcaklık 18 ile 19 dereceye kadar düşecek ve yağışlı geçecek. İzmir ve Antalya'dan yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Karadeniz'in batısında yağmur yağışının görülmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
1: Psikolog Azat Eşiyok, ekran bağımlılığının etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Psikolog Eşiyok, okullarda görülen saldırgan ve zarar verici davranışların ekran içeriklerinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
0: Çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği sürenin her geçen gün artması, ekran bağımlılığının dikkat, saldırganlık, sosyalleşme, aile ilişkileri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getiriyor. Ekran kullanımının çocukların gelişimine etkileri ve ailelerin bu konuda alması gereken önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunan psikolog Azat Eşiyok, İlka muhabirine yaptığı açıklamada ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerine işaret etti. Eşiyok, ekran kullanımının çocukların davranışları, akademik başarısı ve uyku düzeni üzerindeki etkilerine değindi.
4: Maruz kaldığı görseller çocuğumuza şiddeti üretiyor. Yani okullardaki o çocuğun saldırgan davranışları, zarar veren davranışları kesinlikle ekrandan bağımsız bir durum değildir. Diğeri zaten hani bizim bildiğimiz akademik başarısını düşürdüğünü zaten görüyoruz. Çocuk odaklanamıyor. Hafızasında bilgileri toparlayamadığını biz görüyoruz. Ve uyku düzenini bozuyor. Yani çocuk saatlerce kala kala geceleyin geç saatlere kadar ekranın karşısında kaldığından sabahleyin ki o okula nasıl gidebilsin? Veya gittiğinde o uykusuzluk haliyle nasıl derslerini dikkatini verip toparlayabilsin?
0: Psikolog Eşiyok, ailelerin ekran bağımlılığı konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
4: Ekran bağımlılığından biz anne baba olarak bu çocuğu nasıl koruyacağız? Ne yapmamız lazım? Bu bizim için önemli bir başlık. Birincisi, anne baba bu ekranın çocuğunun aile yapısına, ahlakına, kişiliğine zarar verdiğini en başta bilecek. Eğer bunu bilirse ona göre atacağı adımların da farkında olacaktır. Çünkü tehlikenin büyüklüğü fark edildiğinde ona göre adım da rahat bir şekilde atılıyor. Yani daha önce anne baba çocuğunu sokaktan korurken çocuğun bozulmasın, şu an artık ekrandan koruması gerekir. Bunun farkında olması lazım. Yani şu an sokağın veremediği zararın binlerce kat daha üstünü ekran ona veriyor ve bir tıkla dünyanın bütün pisliği o ekranlar üzerinden çocuğumuzun önüne rahat bir şekilde gelebiliyor.
1: Sigara ve yeni nesil tütün ürünleri çocuklar ve gençler için önemli bir tehdit oluşturuyor. Yeşilay'ın araştırmasında tütün bağımlılığından korunmaya yönelik düzenlemelere toplumdan güçlü destek geldiği ortaya çıktı.
0: Sigara, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de yapılan araştırmalar da tütün kullanımının sağlık ve ekonomi üzerindeki ağır yükünü ortaya koyuyor. Yeşilay geçtiğimiz günlerde tütün kontrolüne yönelik kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıkladı. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen iki ayrı araştırmada çocuk ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunmasına yönelik başlıklar ele alındı. Araştırmalarda tütünsüz nesil yaklaşımı, yeni nesil tütün ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında ürünlerin görünürlüğünün azaltılması ve kamusal alanlarda kullanımın sınırlandırılması değerlendirildi. Dijital araştırmaya 1461, Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan saha araştırmasına ise 5481 kişi katıldı. Araştırmaya göre katılımcıların büyük çoğunluğu çocukları ve gençleri korumaya yönelik yeni düzenlemeleri destekledi. Katılımcıların önemli bölümü, satış noktalarında tütün ürünlerinin görünür şekilde sergilenmemesi ve dijital platformlardaki kısıtlamaların artırılması gerektiğini ifade etti. Araştırmada elektronik sigara, paf ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu yönündeki görüşün yaygın olduğu görüldü. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye'de sigara kullanım oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Araştırmaya göre Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tütün ürünü kullanıyor. Dünyada her yıl sigara nedeniyle 7 milyondan fazla kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de sigara ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 100 bin kişi yaşamını yitiriyor. Tütün kullanımının Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 24 milyar dolar olarak hesaplanırken, ailelerin yalnızca sigara için yaptığı yıllık harcamanın ise 15 milyar doları bulduğu belirtildi.
1: Nöroloji uzmanı Doktor Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Deniz, yeni nesil tedavilerin umut verdiğini belirtti.
0: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer hastalığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alzheimer hastalığının genellikle 60 yaş üzerindeki kişileri etkilediğini belirten Deniz, hastalığın başta bellek olmak üzere bilişsel fonksiyonların ilerleyici kaybıyla karakterize olduğunu söyledi. Yaşlanmayla birlikte hastalığın görülme sıklığının arttığını ifade eden Deniz, bu durumun hastaların yanı sıra bakım verenler ve sağlık sistemleri açısından da önemli yük oluşturduğunu kaydetti.
5: Unutkanlık, adres ve mekan bulma zorluğu, yeni şeyler öğrenmede güçlük, hesap yapmada zorluk gibi bulgular en temel belirtileridir. Damar sertliği yapan durum ve hastalıklar, zihinsel ve fiziksel inaktivite, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, hastalığa yakalanma riskinin arttırdığı bilinmekle birlikte tam tersi olarak Akdeniz tipi sağlıklı beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersiz ve sağlıklı uyku riski azaltan nedenler arasında sayılabilir.
0: Hastalığı tamamen ortadan kaldıran tedavilerin mevcut olmadığını belirten Deniz, hastalık sürecini yavaşlatmaya ve belirtilerin kontrolüne yönelik ilaçların umut verdiğini söyledi.
5: Son yıllarda artan çalışmalar ile birlikte bu tedavilerde umut verici sonuçlar gözlenmektedir ve yakın gelecekte bu tedavilerin günlük pratiğe girmesi ve hastalık sürecini ve hastalığı yavaşlatma ya da hastalığı tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip olma ihtimali mevcuttur.
0: Doktor Yusuf Ziya Deniz, günlük yaşam aktivitelerinde zorluğa neden olan unutkanlık şikayeti bulunan kişilerin bir nöroloji hekimine başvurmalarını önerdi.
1: Efendim, bu haberimize birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle diyoruz ve günün çizgisiyle haber bültenimizi kapatıyoruz. Allah'a emanet olun.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 9921.
7: Şahin Demir Doğrama, yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780 0530 580 8780.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Baba evine giden kadının mehir hakkı düşer mi? Kadın ile erkek arasında zifaf gerçekleştikten sonra mehrin tamamı eksiksiz şekilde kadının hakkı olur. Kocaya karşı sorumsuzca davranışlar veya itaatsizlik nafaka hakkını düşürse de mehir hakkını düşürmez. Bu bağlamda geçimsizlik nedeniyle kocasının rızası olmaksızın baba evine giden kadının mehir hakkı düşmez. Kadın ayrılmak istiyorsa mehrinden feragat ederek kocasının kendisini boşanmasını talep edebilir.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ebubekir'in zühdü ve dünya karşısındaki duruşu. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Hazreti Ebubekir su istemişti. Ona bal şerbeti getirdiler. Tam ağzına götürdü, içecekti ki ağlamaya başladı. Biz de bir şey oldu zannederek ona soru da soramadık. Sakinleşince, "Ey Resulullah'ın halifesi, seni bu derece ağlatan nedir böyle?" dedik. Bunun üzerine Ebubekir anlatmaya başladı. "Bir gün Efendimizle birlikteydim. Bir baktım Resulullah sanki bir şeyi kovuyor. Oysa ki ben bir şey göremiyordum. Dedim ki ya Resulallah, bir şeyi kovuyor gibiydin ama ben bir nesne göremedim." Efendimiz buyurdu, "Dünya bana kendisini kabul ettirmeye çalıştı, ben de git benim yanımdan, uzaklaş diye onu kovuyordum. Dünya bana sen beni tam olarak idrak etmeyeceksin" dedi. Ebu Bekir der ki, "Bu hadise bana çok tesir etti. Onun buyruklarına muhalefet etmekten ve dünyaya aldanmaktan hep korktum" dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dünya karşısındaki duruşu. Urve anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün Ebu Ubeyde'yi ziyarete gitmişti. Ebu Ubeyde atının eğerini yere sermiş ve eğerin üzerine uzanmıştı. Hazreti Ömer ona, "Sen de arkadaşların gibi kendine bir döşek edinsen" dedi. Ebu Ubeyde, "Ey müminlerin emiri, bu benim öğle uykum için yeterlidir" diye cevap verdi. Mamer'in rivayeti ise şöyledir. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde Şam'ın eşrafı ve halkı onu karşıladı. Hazreti Ömer, "Kardeşim nerede?" diye sordu. "Kardeşin kimdir?" diye sorduklarında Hazreti Ömer, "Ebu Ubeyde'dir" diye cevap verdi. "Şimdi gelir" dediler. Ebu Ubeyde gelince Hazreti Ömer atından indi, onu kucakladı ve daha sonra birlikte Ebu Ubeyde'nin evine gittiler. Hazreti Ömer evde Ebu Ubeyde'nin kılıcından, kalkanından ve bineğinden başka bir şey göremedi. Ebu Huzeyfe'nin Peygamberimizin emrine aykırı davranmaktan duyduğu endişe. İbni Abbas anlatıyor. Bedir Harbi günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına, Haşimoğullarıyla diğer kabilelerden düşman saflarında

Öyle kimseler tanıyorum ki onlar karşımıza zorla çıkarıldılar. Bizimle çarpışmakta onların hiçbir menfaati yoktur. Sizden her kim onlardan biriyle karşılaşırsa sakın onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri bin Hişam ile karşılaşırsa sakın onu katletmesin. Amcam Abbas ile karşılaşan onu öldürmesin. Çünkü karşımıza zorla çıkarılmıştır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi öldürüp Abbas'ı bırakacağız öyle mi? Allah'a yemin ederim ki ona rastlarsam etlerini kılıcımla doğrarım dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Huzeyfe'nin bu sözlerini duyunca Hazreti Ömer'e ''Ey Ebu Hafs, Allah Resulü'nün amcasının yüzüne kılıç vurulur mu?'' dedi. Hazreti Ömer ''Ya Resulallah, bırak beni Ebu Huzeyfe'nin boynunu uçurayım. Vallahi o münafık oldu.'' dedi. Ebu Huzeyfe hep şöyle söylerdi. ''O gün söylediğim o sözden dolayı akıbetimden emin değilim. Daima endişe içindeyim. Bu günahın cezasını ancak şehit olmakla bağışlatabilirim.'' Gerçekten de Ebu Huzeyfe radıyallahu anh Yemame harbinde şehit düştü. Selman-ı Farisi'nin tevazu. Sabit anlatıyor. Hazreti Selman Medayin şehrinde valiydi. Şam'dan Teymoğullarından biri geldi. Adamın yanında bir yük incir vardı. Selman-ı Farisi'nin üzerinde de bir şal var ve bir de hırka bulunuyordu. Şam'dan gelen adam onu tanımadığı halde Hazreti Selman'a gel de şu çuvalı taşıyıver dedi. Ancak çevreden görenler Hazreti Selman'ı tanımışlar ve bak o zat validir diye adamı uyarmışlardı. Bu uyarı üzerine adam Hazreti Selman'a kendisini tanımadığını söylediyse de Hazreti Selman bu yükü senin evine kadar taşıyacağım dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İlim denizinden damla damla. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Şimdi reklamlar.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk.
5: Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
10: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın.
11: Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28. 0530 621 57 51.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Künye programında bugün Medineli Müslümanların önde gelenlerinden sahabi Sa'd bin Ubade'yi tanıyacağız.

Adı Sa'd. Baba adı Ubade bin Düleym. Ana adı Amre bint Mesud. Doğum yeri Medine. Künyesi Ebu Sabit. Lakabı Kamil, yani mükemmel. Nisbesi Ensari Hazireci. Eşi Fukeyhe. Müslüman olduğu tarih 2. Akabe biatından önce. Tabakası sahabe. Önemli görevleri: 2. Akabe biatında Resul-i Ekrem'i temsilen seçilen 12 nakipten biri, Medine'de Hazreti Peygamber vekilliği, sancaktarlık. Katıldığı önemli olaylar: 2. Akabe biatı, Bedir gazvesinden sonraki bütün gazveler, Mekke'nin fethi. Önemli bazı özellikleri: Ensar'ın önde gelenlerinden ve Medine'de İslam'ı kabul eden ilk kişilerden biri. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir halifeye biat etmeden ölen tek sahabi. Rivayet ettiği hadis sayısı 10. Vefat tarihi 635. Vefat yeri Dımaşk. Kabrinin bulunduğu yer Meniha, Dımaşk. Sa'd bin Ubade ile ilgili detay. Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in Saide oğulları kolunun reisidir. Babası Ubade bin Düleym, annesi Amre bint Mesud'dur. O dönemde iyi yetişmiş bir kişi için lazım olan yüzme, silah kullanma ve okuma yazma gibi becerilerin tamamına sahip olduğu için Kamil lakabıyla tanınırdı. İslamiyet'i kabul eden ilk Medinelilerden biridir. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret etmeden 3 yıl önce hac mevsiminde bir grup Medineli Mekke'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber'le tanışmışlardı. Bunlar ertesi yılın hac mevsiminde Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bildirmek üzere bir heyet göndermişler, bir sonraki yıl daha kalabalık bir heyetle bağlılıklarını bildirmişler ve onu şehirlerine davet etmişlerdi. İlk tanışmanın ardından gerçekleştirilen bu iki bağlılık bildirme toplantısına Akabe biatları denir. Sa'd bin Ubade, 2. Akabe biatında yer alan üyelerden birisiydi. Bu buluşmada Hazreti Peygamber'e canı pahasına bağlı kalacağına söz verdi. Resul-i Ekrem de onu Medine'deki kabilelerle olan ilişkilerde kendisini temsil etmek üzere seçtiği 12 vekil arasına aldı. Bu 12 kişi kendi kabilelerinin önde gelen isimleriydi ve onlar üzerinde etkili oluyorlardı. Sa'd bin Ubade, 2. Akabe biatına katıldıktan sonra Medine'ye dönerken durumlarından haberdar olan Kureyşliler tarafından yakalanıp Mekke'ye götürüldü. Burada bir süre eziyet gören Sa'd, kendisini tanıyan ve vaktiyle Medine'de misafir ettiği bazı Mekke ileri gelenlerinin araya girmesiyle kurtuldu ve Medine'ye döndü. Hazireç kabilesinde İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sa'd, hicretten sonra Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde bulundu ve önemli görevler üstlendi. Ebva gazvesinde Resul-i Ekrem'in vekilliği sıfatıyla Medine'de kaldı. Gabe gazvesinde 300 kişilik askeri birlikle Medine'yi korumakla görevlendirildi. Hasta olduğu için Bedir gazvesine katılamadı. Sonraki bütün gazvelere iştirak etti. Katılamadığı Bedir gazvesine 20 deve ile destekte bulunduğu için Hazreti Peygamber kendisine ganimetten pay verdi. Sa'd aynı zamanda tek sancak çıkarıldığında Ensar'ın sancaktarlığını, Evs ve Hazreç'e ayrı sancak verildiği zaman ise Hazreç'in sancaktarlığını yaptı. Sa'd'ın ailesi öteden beri cömertlik ve misafirperverlikleriyle tanınmıştı. Sa'd da atalarının bu geleneğini sürdürdü. İslam'dan önce babası Übade ve dedesi Düleym gibi Medine yakınlarında bulunan ve cahiliye döneminin en büyük 3 putundan biri olan Menat için kurban edilmek üzere her yıl 10 deve gönderiyordu. Müslüman olduktan sonra ise hemen her savaşta ordu için deve ve malzeme tedarik etti. Muhacirleri devamlı gözeterek onlara evini açtı ve Suffe ehlini doyuranlar arasında yer aldı. Yokluk zamanlarında Medineli Müslümanlar her gün evlerinde birer ikişer muhaciri misafir ederken Sa'd 70-80 kişiyi ağırlardı. Medine'deki 3 büyük Yahudi kabilesinden biri olan Beni Nadir'in şehirden sürülmesinin ardından ele geçirilen ganimetin tamamının ihtiyaç sahibi muhacirlere verilmesinde önemli rol oynadı. Yine Yahudilerin bir kolu olan Beni Kurayza gazvesinde ordunun yiyecek ihtiyacını o karşıladı.
bakımını üstlendiği çok kişi olduğu için Sa'd Allah'a dua ederken, "Ya Rabbi, az mal benim ihtiyacımı karşılamaz. Bana hazinenden bol bol ver," derdi. Sa'd, yakın komşusu olduğu Hazreti Peygamber'in evine de sık sık yemek gönderir, Resul-i Ekrem onun yemeklerini severek yerdi. Resulullah ayrıca çeşitli vesilelerle Sa'd'ın evine gider ve ailesine dua ederdi. Sa'd'ın annesi Amre binti Mesud vefat edince onu evinde ziyaret eden Resul-i Ekrem, annesi adına hayır olsun diye Sa'd'ın insanlara su temin etmesini tavsiye etmiş, Sa'd da annesinin adına bir kuyu kazdırmıştır. Sa'd'ın böylesi güzel adetleri, Hazreti Peygamber tarafından cömertliği övülen ve bu konuda darb-ı mesel haline gelen oğlu Kays tarafından devam ettirilmiştir. Sa'd, Medineli Müslümanların önde gelenlerinden olduğu için Resul-i Ekrem onunla istişarede bulunur, görüşlerine değer verirdi. O dönemde Medineliler içinde Abdullah bin Übey ve Sa'd bin Ubade, Hazreç kabilesi içinde Sa'd bin Muaz ise Evs kabilesinde liderlikleriyle ön plana çıkıyorlardı. Sa'd bin Muaz 627 yılında vefat edince ve münafıkların reisi Abdullah bin Übey, Hazreti Ayşe'ye iftira edilen ifk hadisesindeki tutumu sebebiyle kabilesi tarafından dışlanınca Sa'd bin Ubade Ensar'ın en önemli ismi haline geldi ve Hazreti Peygamber nezdinde onları temsil etti. Mekke fethedilirken Hazreti Peygamber'in sancağını o taşıyordu. Ancak onun Mekke'de müşriklere karşı acımasız davranmasından ve bu sebeple kan dökülmesinden endişe eden bazı sahabilerin uyarısı üzerine Hazreti Peygamber sancağı Sa'd'dan aldı ve oğlu Kays'a verdi. Sa'd bin Ubade, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir halifeye biat etmeden ölen tek sahabidir. Resul-i Ekrem'in vefat ettiği gün Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenleri Sa'd'ın kabilesi olan Beni Saide'nin toplantı mekanında bir araya gelerek onu halife seçmeye karar vermişlerdi. Fakat bu gelişmeden haberdar olan Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer toplantıya katılarak birer konuşma yaptılar. Böylece durum değişti ve Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Bu seçimden hoşnut olmayan Sa'd bin Ubade Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Ömer'e biat etmedi. Ancak aleyhlerinde herhangi bir faaliyette de bulunmadı. Hazreti Ömer döneminin başlarında onunla yaptığı bir konuşmadan sonra Medine'den ayrıldı ve Dımaşk civarındaki Havran'a yerleşti. Tarihler 635 veya 636'yı gösterirken vefat etti. Kabri Dımaşk yakınlarındaki Meniha'dadır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e biat etmediği için Kureyşliler tarafından öldürüldüğü rivayeti doğru değildir. Sa'd'ın Fukeyhe isimli bir hanımı, Kays, Said ve İshak isimli üç oğlu vardı. Hazreti Peygamber döneminde Medine'nin asayişinden sorumlu olan Kays, Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde Mısır valiliği yaptı, Said ise yine Hazreti Ali döneminde Yemen valiliği yapmıştır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Medineli Müslümanların önde gelenlerinden sahabi Sa'd bin Ubade'yi tanıdık. Allah'a emanet olun.

0: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Tis baş bedela jihwe ba o.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 3134.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: evliliklerin dağılmasına, ilişkilerin soğumasına ve gerilmesine sebep olan konulardan birisi de eşlerin birbirini başkalarıyla kıyaslamasıdır. Beyefendi eşini başka kadınlarla kıyaslıyor. Hanımefendi eşini başka erkeklerle kıyaslıyor. Bu tam bir felakettir. Bu şu demektir. Ben seni beğenmiyorum. Ben başkalarını beğeniyorum. Sen de onlar gibi ol demektir. Ama eşiniz onlardan biri değildir. Eşiniz kendisidir. Ve kıyaslamak bir hakarettir. Kıyaslamak bir aşağılamaktır. Kıyaslamak onu yetersiz görmektir. Lütfen kıyaslamaya gitmeden ben dilini kullanarak farkındalık oluşturmaya çalışın. O davranışı üzerinden konuşabilirsiniz. O davranışını düzeltmesi adına yumuşak bir ses tonuyla ben dilini kullanarak çözebilirsiniz. Kıyaslayarak asla sorunu çözemeyeceksiniz. Hatta daha çok çıkmaza sokacaksınız.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efem.

0: Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.
1: Bir adım var şehadete, dört duvar sert değil bize.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Bir hikaye, bir öğüt. İbrahim Ethem'in hamam pahası. İbrahim Ethem Hazretleri bir gün hamama girmek istedi. Hamamcıya, "Param yok. Hamama girmeme müsaade etmez misin?" "Parasız hamama girilmez," diyerek hamama sokmadı. İbrahim Ethem Hazretleri ısrar ettiyse de hamamcı kabul etmedi. Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Ethem Hazretleri yüksek sesle ağladı. Bu sesi duyan halk ağlamakta olan İbrahim Ethem Hazretlerinin başına toplandı. "Bu kadar feryada gerek yok. Hamam parasını biz verelim de ağlama." İbrahim Ethem Hazretleri toplanan kalabalığa şöyle seslendi. "Ey insanlar! Siz benim hamama girmediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz? Ben hamama girmediğim için ağlamıyorum. Ben dünyadayken parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur diye ağlıyorum. Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar."

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
18: ...74. Bölüm. Hazreti Ömer'le birlikte hicret eden, fakat Ebu Cehil'le kardeşinin oyununa gelip Mekke'ye giden Ayyaş bin Rebiya ve daha Mekke'den çıkmadan yasaklanan Seleme bin Hişam hapsedilmişlerdi. Ayrıca hicret imkanı bulamayan bir kısım mümin Mekke'de baskı altındaydı. Bir sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta rükuya eğildi. Doğrulduğu zaman secdeye gitmedi. Ellerini kaldırdılar. Allah'ım, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Rebiya'yı ve baskı altında tutulan müminleri sen kurtar. Allah'ım, sen de Mudar kabilesine baskını artır. Yusuf peygamber devrinde verdiğin kıtlık gibi kıtlık ver onlara, diye dua ettiler. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeye vardı ve namazını tamamladı. Bu dualar sabah namazında ve yatsı namazında olmak üzere bir müddet devam edecekti. Abdullah bin Übey, Resulullah aleyhisselamı fena şekilde karşılamasından hiç de pişman değildi. Kendisini ziyarete gelmiş bir insanı bu şekilde karşılamanın en azından terbiyesizlik, görgüsüzlük olduğunu bilmez değildi. Arap geleneğine uyarak misafirine ikram etmesi gerekirken yapmış olduğu bu kaba davranışı hiç kimse mazur göremezdi. Bir gün Medineli müminlerden birkaçı kendisini ziyaret etti. İman etmesi teklifinde bulundular. Ancak İbn-i Selül bu teklifi yapanları tersledi. ''İçinizdeki bir takım beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz?'' dedi. İman etmenin beyinsizlik olmadığı, asıl aklını kullananın Allah'ı bir bilmesi ve Hazreti Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmesi lazım geldiği ona anlatıldı. Yaptığı ve devam ettirme niyetinde olduğu bu hareketin bozgunculuk olduğu söylendi. Fakat İbn-i Selül bunu kabul etmedi. ''Bizim maksadımız Yesrib'de sizin tarafınızdan bozulan düzeni yeniden kurmak, ıslah için çalışmaktır. Aklınız varsa büyük sözü dinlersiniz.'' cevabıyla mukabele etti. İbn-i Selül gibi birinin yola gelmeyeceği kanaatiyle oradan ayrıldılar. Havası günden güne güzelleşen Medine'nin bir de su derdi vardı. Rume adı verilen kuyudan başka tatlı suyu olan kuyu yok gibiydi. Ama ona da bir Yahudi sahipti. Müslümanlar oradan rahatlıkla su alamıyorlardı. Yahudi, su içme arzusuyla gelenlere parasıyla su satıyor, kimse bir yudum suyu bedava içemiyordu. Resulullah aleyhisselam bir gün o kuyunun suyundan içmiş, hoşlanmışlardı. Bu kuyuyu satın alıp da kendi kovasıyla birlikte Müslümanların kovasını doldurtacak ve bunun karşılığında cennette daha hayırlı bir kuyuya sahip olacak kim var? Dedi. Bu mübarek söz tesirini gösterdi. Birkaç saat sonra Hazreti Osman kuyunun sahibi Yahudi'nin yanındaydı. Kuyuyu kendisine satmasını teklif etti. Yahudi bu teklifi kabul etmedi. Hiç olmazsa yarısını sat. Yarısını satmak nasıl olur? Bir gün su alma hakkı sana ait olur, bir gün bana. İşte bu olabilir. Ve pazarlık başladı. Netice olarak Hazreti Osman onun avucuna 12 bin dirhemi saydı. Bundan sonra Hazreti Osman'a ait olan günlerde kuyunun müşterisi birden artıverdi. Müminler geliyor ve kuyudan iki günlük ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar, Yahudinin gününde ise gelmiyorlardı. Yahudi gelirin birdenbire düşüvermesini hayretle karşıladı. Fiyatı düşürmesine gerek yoktu. Çünkü ortağı suyu bedava dağıtıyordu. İlk Müslümanlardan olan Osman bin Mazun, öteden beri ibadete düşkün bir insan olarak tanınmıştı. Dünyaya hiç meyli yoktu. Tek düşüncesi bol bol ibadet etmek, ibadete engel olan her şeyi düşünmeden terk etmekti. Evliydi ama bu evlilik sadece sözde kalıyordu. Bir bekar da onun kadar evli sayılırdı. Evlilik hayatının kendisini yoldan koyacağını, ahiret hayatını kaybettireceğini düşünüyor, kendini bu hayata kaptırmamaya özellikle dikkat ediyordu. Bu konuda o derece ileri gitmişti ki, erkeklik duygusunu kökten alıp götürecek, bir daha kendisine evlilikle ilgili hiçbir şey düşündürmeyecek bir yolu bile denemeye karar vermenin eşiğine gelmişti. Bunu kulluk yolunda atacağı değerli bir adım olarak değerlendiriyordu. Onun bu içten arzusu zamanla etrafındakilere de tesir etmiş, ashabın gençlerinden birkaç kişi de bu yolu tutmayı düşünür olmuşlardı. Nihayet bir gün Osman böyle bir arzu taşıdığını Resulullah Efendimiz'e açtı ve şiddetle reddedildi. Kesin olarak böyle bir teşebbüste bulunmaması istenildi. Onun fikrine katılma hevesinde olan gençler de bu düşüncelerine son verdiler. Ama Osman evinde ibadetine devam etmek üzereydi. Bir gün Resulullah aleyhisselam onun kaldığı evinin önünden geçerken iki elini kapının iki kenarına dayadı. İçeride namaz kılmakla meşgul bulunan Osman'a. Ey Osman! Allah seni ruhbanlıkla göndermemiştir. Ey Osman! Allah beni ruhbanlık talimi için göndermemiştir. Ey Osman! İyi bilesin ki Allah'ın bana verdiği vazife, ruhbanlığı öğretme vazifesi değildir. Dedikten sonra şunları söyledi. Allah'a göre en hayırlı din, kolaylık emrederek gönderdiği tertemiz İslam dinidir. Efendimiz ona, devam ettirdiğin bu ibadet hayatını doğru bulmuyorum demek istiyorlardı. Ancak Osman çok ibadetten başka şey düşünecek durumda değildi. Allah'ın razı olduğu din hayatını en güzel şekilde öğretecek olan büyük peygamberin yaşadığı şehirdeydi. Ayrıca ona süt kardeşi olma gibi bir özelliği vardı. Namazlarını onun ardında kılıyor, onun tebliğ ettiği dini kabul etmiş bulunuyordu. Bununla beraber diğer arkadaşlarının yaptığı ibadetin kat kat fazlasını yapmak, ahirete yığınla ibadet götürmek düşüncesi onun zihnine bir daha çıkmamak üzere yer etmiş bulunuyordu. Bu sıralardaydı. Osman'ın tesiriyle çok ibadet düşkünü olma gayretine bürünen üç kişi, Nebi Ekrem aleyhisselamın evde olmadığı bir zamanı kolladılar. Geldiler ve hanımlarından Efendimizin evdeki ibadetini sordular. Kendilerine anlatılan ibadetler onların dudaklarını bükmelerine sebep oldu. Azımsadılar bu kadar ibadeti. Bu arada hemen mazeret bulundu. O Allah'ın Resulü değil mi? Onun ne gibi günahı olur? Onun dünyası da ahireti de garanti edilmiş olmayacak da kimin olacak? Allah Teala neden çok ibadet yapmadın diye peygamberini ateşe atacak değil ya. Ama bizim gibilere bu kadar ibadet yeter mi? Bu kadarla biz kendimizi kurtarabilir miyiz? Bu soruya üçü de aynı cevabı verdiler. Hayır dediler. Biri, ben geceleri uyumayacağım, ibadet edeceğim dedi. Ben evlenmeyeceğim, ben günlerimi hep oruçlu geçireceğim dedi bir başkası. Bu karar, Peygamber Efendimizin hanımlarının ve kızlarının gözlerinin önünde alındı ve ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman durum ona anlatıldı. Efendimiz bu durumu hoş karşılamadı. Derhal mescide girdi. Orada bulunanlara hadiseyi anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. İyi biliniz ki sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Bununla beraber ben oruç tutarım. Tutmadığım günler olur. Gece ibadet ederim, yatar uyurum. Hanımlarımla da evlilik hayatım devam eder. Benim yolum ve sünnetim budur. Benim sünnetimden yüz çevirense benden değildir. İbadetin şekli, zamanı, miktarı hep onun gösterdiği ölçüde olmalıydı. Bir başkasının ortaya çıkıp onun gösterdiği şekle, zamana ve miktara karışması, yetersiz bulması lüzumsuz, manasız, hatalı bir davranış olurdu. Allah'ın peygamberi oysa, Allah'a ibadet yolunu göstermek de ona ait olmalı değil mi? Mesele böylece halledilmiş oluyordu. Resulullah aleyhisselam, evine gelen üç kişiye de, geri kalan diğer müminlere de güzel ama çok güzel bir ders vermiş bulunuyordu. Ancak Osman bin Mazun'un bu durumdan haberi yoktu. O, evinde ibadetiyle meşguldü. Bir gün Osman'ın hanımı Havle, Resulullah Efendimiz'in evine geldi. Perişan bir hali vardı. Sebebini sordular. Havle, Osman'ın tamamen bekar bir insan hayatı yaşadığını, kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Geceleri uzun uzadıya namaz kıldığını, gündüzlerini oruçla geçirdiğini anlattı. Bir zaman sonra eve gelen Resulullah Efendimiz'e durum anlatıldı. Efendimiz Osman'a haber gönderdi ve Osman geldi. ''Beni emretmişsin ya Resulallah'' dedi. ''Sen benim sünnetimden yüz mü çevirdin ey Osman?'' Osman bu soru karşısında irkildi. ''Nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Hakikat şu ki ben senin sünnetini takip ediyor, o yolda olma derdiyle yanıp tutuşuyorum. O halde şu gerçeği bilesin ki ey Osman, ben hem uyuyor hem namaz kılıyorum. Hem oruçlu hem oruçsuz günler geçiriyorum. Hanımlarımla da evlilik bağlarımı devam ettiriyorum. Ey Osman, Allah'tan kork. Unutma ki senin ailenin sende hakkı vardır. Evli olmanın yüklediği vazifeleri yerine getir. Misafirinin sende hakkı vardır. Onlara ikramda bulun. Kendi nefsinin sende hakkı vardır. Vücudunu lüzumu kadar dinlendir. Oruç tut. Fakat oruçsuz geçen günlerin olsun. Geceleri de namaz kıl ve uyu. Ona yapılan bu tavsiyelerin ardından Efendimiz herkesi ilgilendiren şu mübarek sözleri söyledi. Gücünüzün yettiği amelleri yapmaya bakın. İyi bilin ki Allah Teala sizin yaptığınızın karşılığını vermekten usanmaz. Ama siz usanırsınız. Allah Teala'ya amellerin en hoş olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Usanç içinde yapılan ibadetin faydası olmayacağı gibi, düzensiz, fakat çok ibadetten az da olsa devamlı ve düzenli ibadetin daha hoş olduğu böylece anlaşılmış bulunuyordu. Osman, Resulullah Efendimizin tavsiyelerine gücü yettiğince uyma dileğiyle oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra Osman'ın hanımı Havle, güzelce giyinip kuşanmış halde ziyaret etti Resulullah'ın hanımlarını. Osman, artık evliliğin üzerine yüklediği vazifelerle az çok ilgilenir olmuştu. Ara sıra henüz buluğ çağına ulaşmış bir Yahudi çocuğu mescidi süpürüyor, temizliyordu. Birkaç gün görünmeyince Peygamber Efendimiz araştırılmasını istedi. Hasta olduğu haberi geldi. Bunun üzerine Efendimiz yanında birkaç arkadaşıyla çocuğu ziyarete gitti. Geçmiş olsun dedi. Bir miktar sohbetten sonra çocuğa Müslüman olmasını teklif etti. Çocuk bu teklif karşısında babasının gözlerine baktı. Ne yapmamı, ne cevap vermemi tavsiye edersin demek istiyordu. Adam günden güne mum gibi eriyen oğluna baktı. Dünyada gün görmemişti. Daha çocuk denecek yaşta dünyaya veda eder durumdaydı. Adım adım ölüme yaklaştığı gözde görülür haldeydi. Dünyadan nasibini almamış bulunan yavrunun hiç olmazsa ahirette yüzü gülmeliydi. Şefkatin, merhametin süslediği bir sesle, ''Oğlum, Ebul Kasım'a itaat et.'' dedi. Çocuk itiraz etmedi. Şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. Ve bir müddet sonra Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. ''Bu yavruyu cehennemden kurtaran Allah'a hamd ederim.'' diyorlardı. Enes bir akşam üzeri eve geç geldi. Ümmü Süleym ona, ''Nerede kaldın oğlum?'' dedi. ''Peygamber Efendimiz beni bir yere gönderdi.'' ''Kime gönderdi? Ne dedi?'' ''Bu bir sırdır anneciğim. Peygamberimize ait bir sır.'' Ümmü Süleym oğlunun bu davranışını takdirle karşıladı. ''Kimselere söyleme oğlum. Yine bir sır olarak kalsın.'' dedi. Neydi bu sır? Peygamber Efendimiz'den, Enes'ten ve haberin gönderildiği zattan başka hiç kimse bu sırdan haberdar olmamıştı. Öyle ki Enes uzun yıllar sonunda ak sakallı bir ihtiyar olarak ölüm döşeğinde yatarken kendisine samimiyetle hizmet etmiş bulunan Sabit el-Bünani'ye şöyle demişti. ''Hala o bir sır olarak kalmıştır ey Sabit. Şayet bunu hayatımda bir kişiye söyleyecek olsaydım, o kişi sen olurdun. Ama o yine bir sır olarak kalacaktır.''

Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Muaz bir gün umre yapma niyetiyle Mekke'ye hareket etti. Oraya varınca öteden beri tanıştığı Ümeyye bin Halef'in evine gitti. Ümeyye Medine'ye gelirse Sa'd'ın misafir oluyor, Sa'd Ümeyye'nin yanına iniyordu. Sohbet anında Sa'd Kabe'yi tavaf etmek istediğini söyledi. ''Benim için uygun bir zaman kollarsan pek iyi olacak.'' dedi. En uygun zaman, öğle sonu, herkesin kayluyla uykusuna çekildiği saat olmalıydı. Beraberce çıktılar ve Kabe'ye vardılar. Sa'd tavafa başladı. Fakat o gün gözlerine bir türlü uyku girmeyen Ebu Cehil de oradaydı. Ümeyye'ye, ''Kim bu adam?'' dedi. Yesrib'den Sa'd bin Muaz'dır. Ebu Cehil'in birden tepesi atıverdi. Sa'd'ın karşısında durdu. Bana bak dedi. Sen şu anda canının istediği gibi Kabe'yi tavaf ediyorsun. Halbuki siz bizim topluluğumuzu dağıtan Muhammed'i ve arkadaşını barındırıyorsunuz. Onlara yardım ediyorsunuz. Yemin ederim ki eğer Ümeyye'nin himayesinde olmayaydın buradan sağ salim çıkıp gidemezdin. Sa'd bin Muaz, Ebu Cehil'in bu terbiyesiz davranışı karşısında sinirlendi. ''Eğer sen benim Kabe'yi tavaf etmeme engel olursan, ben daha ağrıyla sana karşılık veririm. Ne yapabilirsin? Şam ticaret yolunu keserim.'' Sa'd bunu söyleyince Ümeyye araya girdi. ''Ey Sa'd, sen bu sözü kime karşı söylediğini biliyor musun? O, bu vadi halkının büyüğü ve efendisidir.'' ''Olmaz olsun böyle efendi.'' ''Yere bassın böyle büyük.'' diye düşündü Sa'd. ''Ey Ümeyye.'' dedi. ''Şundan hiç şüphe etmeyesin ki onun getirdiği din günden güne büyüyecek. Ufuklara yayılacaktır. Buralarda hep onun tebliğ ettiği dinin hükmü geçerli olacaktır. Kimseler durdurmaya güç yetiremeyecektir o dinin yayılmasını, büyümesini.'' Ümeyye onun sözlerini kesti. ''Ey Sa'd, biz sağ oldukça o buralara ayak basamayacaktır. Bunu iyi bilesin.'' ''Sana gelince ey Ümeyye, ben Allah'ın Resulünden işittim. Seni öldüreceğini söylüyordu.'' Ümeyye sarardı. ''Mekke'de mi öldürecekmiş?'' ''Orasını bilmem.'' dedi Sa'd. ''Ama bu sözü bizzat kendisinden dinlediğime emin olabilirsin.'' ''Kendisi mi öldürecekmiş?'' ''Onu da bilmiyorum.'' Artık misafirliğin bundan sonrasının tatlı olacağını ne Sa'd söyleyebilirdi ne de Ümeyye. Bu sebeple hemen orada devesine bindiği gibi ver elini Medine dediği ve gitti. Neler oluyor ey Ümeyye? Birden sarardın soldun. Dinlemedin mi Yesrib'in sözlerini ey Ebul Hakem? Dinledim ne olacakmış? Beni öldüreceğini söylemiş. Söylesin dursun. Hemen gelip öldürdü mü? Ama biliyorsun ki Muhammed yalan söylemez. Ebu Cehil sinirlendi. Yalan söylemezse git sen de onun dinine gir. Haydi ne duruyorsun? Ümeyye başı eğik halde. Onun dinine girecek olsaydım bunu sana danışmazdım dediği ve düşünceli adımlarla evine doğru ilerledi. Gelişin pek hoş değil ey Ümeyye. ''Düşünceli görüyorum.'' Ümeyye olanları anlattı. Kadının içinden Muhammed yalan söyleme sözüyle birlikte acı bir sızık gelip geçti. Ümeyye'nin yüzüne ''Artık senin için kurtuluş olacağını tahmin etmiyorum.'' der gibi baktı. Ümeyye onun ne diyeceğini beklemedi. Kararını bildirdi. ''En iyi çare Mekke'den dışarı çıkmamak.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in yetimlere sırtında taşıyarak yiyecek götürmesi. Eslem anlatıyor. Hazreti Ömer bir gece şehirde dolaşırken bir evde bir kadının ve çevresindeki küçük çocukların ağladıklarını fark etti. Baktı ki ateşin üstünde bir tencere var, kadın tencereyi suyla doldurmuş. Hazreti Ömer evin kapısına iyice yaklaştı ve "Ey Allah'ın kulu, bu çocuklar niçin ağlıyorlar?" diye sordu. Kadın "Açlıktan ağlıyorlar" dedi. Hazreti Ömer "Peki o zaman bu ateşin üzerindeki tencerede ne var?" diye sorunca kadın "Tencerenin içinde su var" dedi. "Çocukları avutuyorum. Onları içinde yiyecek bir şey var beklentisiyle uyutmaya çalışıyorum" dedi. Bu olay karşısında Hazreti Ömer'in gözleri doldu. Doğruca zekat mallarının bulunduğu ambara geldi. Büyükçe bir çuvala un, yağ, hurma, giyecek ve para koydu. Çuval iyice dolunca bana döndü. "Eslem, çuvalı sırtıma kaldır" dedi. "Bırak ben taşıyayım ey müminlerin emiri" dediysem de "Hayır ya Eslem, ben taşıyacağım. Çünkü ahirette onların bu durumundan ben sorumlu olacağım" dedi. Ve çuvalı sırtlandığı gibi evin yolunu tuttu. Eve vardı, tencereye çuvalın içinden biraz un, yağ ve hurma koydu. Bir yandan tencereyi karıştırıyor, bir yandan da ateşin altını üflüyordu. Yemek pişinceye kadar yüzü gözü duman içinde kaldı. Pişen yemeği kendi eliyle tabaklara koydu ve çocukların önüne koydu. Kendisi de çocukların yanlarına oturdu. O sırada Hazreti Ömer'e bir şey demekten çekindim. Çocuklar karınlarını doyurup oynamaya ve gülmeye başlayıncaya kadar onları seyretti. Sonra kalktı ve bana "Ya Eslem, biliyor musun neden onların yanında oturdum?" diye sordu. Ben "Hayır" dedim. Bunun üzerine "Onları ağlarken gördüm. Gülüp neşelendiklerini de görmeden çekip gitmeyi içime sindiremedim. Gülüp oynamalarına o kadar sevindim ki" dedi. Ebu Zer'in istignası. Ebu Bekir bin Münkedir anlatıyor. Şam valisi Hubeyb bin Mesleme Ebu Zer'e 300 dinar göndermiş ve "Bununla ihtiyacını görürsün" demişti. Ebu Zer ise parayı getirene "Onu geri götür. Bunu gönderenler Allah'a karşı bizden daha gafil birini bulamadılar mı? Allah'a şükür gölgelendiğimiz bir evimiz ve bir bahçemiz var. Kırda otlayan bir sürü koyunumuz ve kendi isteğiyle bize hizmet eden azatlı bir cariyemiz var. Ben daha fazlasının hesabını vermekten korkarım" buyurdu. Bir rivayete göre de Ebu Zer'in 40 dirhemi, 40 koyunu ve 2 de hizmetçisi vardı. Hazreti Ebu Bekir'in ağlaması. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hastalığı esnasında başı bir bezle sarılı olarak yanımıza geldi. İlerleyip minbere çıktı ve "Allah'a yemin ederim ki şu anda ben havuz üzerinde duruyorum" dedi. Daha sonra kendisini kastederek "Bir kul dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı ama o ahireti seçti" buyurdu. Ebu Bekir'den başka hiç kimse

Resulullah'ın bu sözüyle neyi kastettiğini anlayamamıştı. Ebu Bekir'in gözlerinden ise yaşlar boşandı. Ağladı ve ''Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Yok yok, babalarımız, analarımız, canlarımız, mallarımız sana feda olsun.'' dedi. Efendimiz minberden indi ve artık bir daha oraya çıkmadı. Ali radıyallahu anh bu kez naklediyor. Peygamberimiz de aleyhissalatu vesselam vefat alametleri belirince kızı Fatıma ağlamaya başladı. Allah Resulü, kızım ağlama, öldüğüm zaman inne lillahi ve inne ileyhi raciun de. Çünkü bu sözlerde her insan için bütün musibetlere karşı bir teselli vardır buyurdu. Hazreti Fatıma, ey Allah'ın Resulü, inne lillahi ve inne ileyhi raciun, biz Allah'a aitiz ve elbette ona vasıl olacağız. Sözü, senin ölümüne karşı da bir teselli sayılır mı diye sordu. O da evet buyurdu. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Mmm, tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.

0: Fıkıh.
1: Diyelim şu yenleri, şu benim cübbem gibi yenleri uzun olan bir elbise giydi. Kadın bunu böyle parmaklarının üzerine kapattı. Malumunuz olduğu üzere kadınların bilekleri de nedir? Avrettir. Yani namazda bilekler gözükürse kıldıkları namaz setri avret şartı yerine gelmediğinden dolayı geçersiz olmaktadır. Dolayısıyla kadınlar şu bileklerini kapatmak için ya namaza özel işte bir genelde kadınlar bir kumaş parçasıyla namazı özel diktikleri bir kumaş parçasıyla ellerini kapatmaktadırlar. Veya diyelim elbiseleri uzundur, şöyle sarkıttılar. Şöyle ellerine kadar elbiselerini götürdüler. Yani şu altlardan, alt kısımlardan yine bileklerden ötesi gözüküyorsa aynı şekilde bu da cevanip dedi ya, yanlardan gözükmeyecek. Buradaki yanlardan murat sadece sağ sol değildir. Yani alt ve üstün dışındaki yerlerin tamamına bu hususta yan demekteyiz. Dolayısıyla kadının eğer şu elbiselerinin yenleri çok uzunsa, şöyle avret bileklerden ötesi, uzaktan bakan bir kimse bileklerden ötesini görüyorsa, velev ki bil fiil bakan kişi olmazsa dahi, burada kılmış oldukları namaz geçersiz olacaktır.

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu terk ve ihmal etmez. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Din kardeşinin aybını örten kimsenin, Allah dünya ve ahirette kusurunu örter. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakın. Umulur ki esirgenirsiniz.

aynı annenin kanatları altında bir yolculukla başlar kardeşlik. Büyüdükçe yeni bir kardeşlik duygusu yeşerir içinizde. Ve bir eve sığamadığınızı anlarsınız. Bakarsınız bir kubbenin altında Rabbin huzurunda kıyamdasınız, bir saftasınız. Ya da eteklerinde Kabe'nin kardeşlerinizle omuz omuzasınız. Bir şehri paylaşmak da yetmez bazen. Kardeşim dediklerinizi uzaklarda ararsınız. Bir bayram sabahı başka şehirlerde kapılar çalarsınız. Kim o? Kardeşin geldi. Bizi kardeş yapan dinin emri üzere buradayım. Kardeşin geldi. Kuşlar hicret eder de mümin durur mu? Kardeşlik sınır tanımaz. Suriye'de, Arakan'da, Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'dasınız. Sudan'dasınız. Yetişemediniz. Yusufları kuyudan çıkaramadınız belki. Ama asrın Yusuflarına kuyular açar. Hazreti Yakup'un gözlerini Rabbi açtı. Siz de kardeşlerinizinkini aralarsınız. Bir mağarayı paylaşabilmektir özünde kardeşlik. Kardeşi için endişelenmektir. La tahzen, innallâhe me'anâ. Tasalanma, Allah bizimledir sözünü duyup sükûnete ermektir. Ebu Bekir olabilmektir kardeşlik.

Kardeşlik, kardeşlerini beklemek değil midir? Ufukları gözlemek, kardeşi için endişelenmek, muhacirlere ensar olabilmektir. Akitleşmek, özlemek ama çok özlemek ve en sevgiliyi beklemektir. O zaman ay doğar üzerinize ve dağ tepelerinden. Size bu daveti ve vuslatı verene şükür gerekir. O güneştir, o aydır, o nurun ala nurdur. Ve Allah Resulüne kardeşlik sahabelere ne de güzel yakışır.

kardeşlik diğer müteakitleşmektir. Kardeşi için istemek ve kardeşi için vazgeçebilmektir. Hazreti Haris, Hazreti İkrime ve Hazreti Süheyl olabilmektir. Ben Haris, suyu kardeşim İkrime'ye götürün. Ben İkrime, hayır, suyu kardeşim Süheyl'e götürün. Suyu içemeden gitti bu alemden üç kardeş. Kardeşlik, suyu Kevser'de beraber içebilmektir. En güzeli de müjdelenmektir. Allah'ın Resulüne kardeş olabilmektir. Ben kardeşlerimi görmeyi temenni ederdim, dedi. Ashab-ı kiram, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Kardeşlerim beni görmeden bana inananlardır. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Ve kardeşliğine talibiz.

0: في فقه.
1: وشعر غير المأكول أتيا من بر حيوان قلى إذا انفصل في حياته hayatta iken ondan ayrılırsa. Bunu sadece kedi örneği üzerinden izah edip gidelim. Kedinin eti yeniyor mu? Yenmiyor. Kediden kopan tüylerin kendisi de necistir. Diyelim mesela insanlar evlerinde kedi besliyorlar. Tabii bu hüküm Şafii mezhebine göre böyledir. İnsanlar evlerinde kedi besliyorlar. İşte kucaklarına alıyorlar, seviyorlar. Diyelim mesela o kedinin üzerinden, kedinin üzerindeki kıllar, tüyler kişinin üstüne, elbisesine bulaşırsa, bedenine bulaşırsa veya ev içerisinde namaz kıldığı yerlere bulaşırsa ve kişi de bunu kendi gözüyle kesin görüyorsa, o kıllarla, üzerindeki kıllarla namaz kılması caiz değildir. Niye? Çünkü bu hayvanın eti yenmiyor. Eti yenmediğinden dolayı hayattayken ondan ayrılan parça da nedir? Ondan ayrılan parça da necistir. Tekrar edersek, Şafii mezhebine göre hayvan canlı iken temizdir. Bütün hayvanlar, köpek ve domuz hariç bütün hayvanlar canlı iken temizdir. Yani bir insan kediyi kucağına alıp sevebilir mi? Sevebilir. Ancak eti yenmediği için o kedinin üzerinden kopan tüyler senin elbisene bulaşmışsa o elbiseyle namaz kılamazsın.
0: Şafii fıkhı.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
13: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Dokuzuncu cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: Enfal Suresi. Medine döneminde Hicri 2. yılda vakı olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yes.

Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
0: Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.

Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size peş peşe gelecek 1000 melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu.

0: Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

0: قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

0: بالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Rabbin meleklere vahyediyordu ki, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

0: aldı.
1: Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.
0: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ
1: İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var.

Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın.

0: Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse, Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve bunu Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
0: İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kâfirlerin tedbirini zayıflatır.

Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa, size hiç fayda vermez. Çünkü Allah, müminlerle beraber.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin.

İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir.

Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.

Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin.

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir.

Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi? Yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

0: Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir, derler.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Hani bir zamanda onlar, Ya Rabbi, eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise, hemen üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acı bir azap ver, demişlerdi.

Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azap etmez.

Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri Mescid-i Haram'ı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Mescid-i Haram'daki duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı.

Kâfirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır.

Ey Resûlüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok, eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde.

Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

0: Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Balık yerken kokusu elinize sinmesin. Balığı yemeye başlamadan önce elinizi limonla silerseniz elinize balık kokusu sinmez. Yıkayınca balık kokusunun elinizde olmadığını göreceksiniz. Aslında bıçağınıza da bu yöntemi tatbik edebilirsiniz. Balık pişirirken. Balıkları kızartmak üzere yıkadıktan sonra kurulamanızda fayda var. Bu surette balığın una ve yumurtaya daha iyi bulanmasını sağlamış olursunuz.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Lezzet durağı. Lezzet durağı.
2: Kelemaşı. Malzemeler. Malzemeleri kişi sayısına göre fazlalaştırılır veya eksiltilir. Bir kase haşlanmış nohut, 1 su bardağı yeşil mercimek, 10 dal kadar lahana, 3 orta boy patates, yarım su bardağından biraz fazla bulgur, sıvı yağ veya yarım margarin, 2 kaşık salça, pul biber, süzme yoğurt veya çökelek cacık. Hazırlanışı. Mercimek yıkanır, derin bir tencereye alınır. Kaynamaya bırakılır, o arada lahanalar küçük küçük doğranır. Aynı şekilde patatesler de soyulup küp küp doğranır. Mercimek pişmeden lahanalar, patates, nohut, salça, varsa yarım margarin yoksa sıvı yağ, tuz, pul biber eklenir. Bir taşım kaynadıktan sonra bulguru yıkanıp eklenir. Tüm malzeme piştikten sonra altı kapatılır. Süzme yoğurdu bir kasede azıcık sulandırarak yemeğimiz dinlendikten sonra iyice yedirerek karıştırılır yemeğe. Eğer çökelek kullanacaksanız onu daha fazla sulandırmalısınız. Kıvamlı hale gelince yemeğe ekleyin. Servis ederken üzerini isot biberle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

0: Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir.
1: Bütün Müslümanlar kardeş, bütün Müslümanlar kardeş.
2: Ben kardeşiniz Musa Umar Musa, Nijeryalıyım.
3: Ben kardeşiniz Kevin Anabudlu'yum.
4: Ben kardeşiniz Muhammed Abubakar Malili.
5: Ben kardeşiniz Rahmetullah Kırgızistanlıyım.
6: Ben kardeşiniz Sıracuddin Eydimenya Ugandalıyım.
7: Ben kardeşiniz Halim Melezeliyim.
8: Ben kardeşiniz Musa Milongo İbn Adam Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
9: Ben kardeşiniz Abay Moysanlıyım.
10: Ben kardeşiniz Abdülvahap İdris Ganalıyım.
11: Ben kardeşiniz Haşim Diallo Burkina Faso'luyum.
12: Bugün kardeşlik günüdür.
13: Hep beraber aynı secdeye gidiyoruz.
14: Sözde değil, özde kardeşiz.
15: Kardeşlik Peygamber Efendimiz'in bize bıraktığı bir mirastır.
0: Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi birleştirmişti. Ve O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Ve siz bir ateş çukurunun kenarındayken, oradan sizi O kurtarmıştı.

bir elinden tutsaydın Allah Resulü'nü, buluştururdu Arap'ı, Arap olmayanı. Buluştururdu kara deriliği, sarı deriliği. Kardeş yapardı en uzak iklimleri. Kardeşlik yeniden hep birlikte Allah'a sarılma tutkusudur. Kardeşlik ellerin Allah'ın ipine uzanmasıdır. Kardeşlik Livaül Hamd altında buluşma coşkusudur. Kardeşlik Resulullah'ın sancağı altına sığınabilme heyecanıdır. Kardeşlik herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır. Kardeşlik herkesin birbirine cennet sunma gayretidir. Kardeşlik hep birlikte Kur'an pınarında kanma eylemidir. Müslümanlar kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken diğerinin içi nasıl kan ağlamaz ki? Allah Resulü, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken, Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? O ses boşlukta kalmışsa, mahşer ortamında o sesin sahibiyle nasıl yüz yüze bakılabilir ki? Öyleyse Allah'a sarıl. Öyleyse Allah'ın ipine sarıl. Tut elinden Allah Resulü'nün, daya dudaklarını Kur'an pınarına. Rahmeti kuşan, meveddeti kuşan, kardeşlerine karşı sevgi, sevgi, sevgi. Çıkar nefreti hayatından, öfkeyi at yüreğinden, arındır dilini gıybetten, çiğneme kardeşinin etini. Bak nasıl ağır geldi yüreğine, söyle, sayma, yıkma onurunu, kanına bulaşmasın elin hiçbir canı. Karıncayı bile incitmek hak değilken, nasıl dökülür kanı insana? Çocuklara nasıl kıyılır? Nasıl payimal edilir insanların onuru? Kalbine bak. Allah ısındırmış da onu mümin kardeşin için. Hala sıcak mı? Hala Allah'ın rahmetinden, meveddetinden bir dirilik taşıyor mu? Soğuklar mı vurdu yoksa yaşanan kışların, Resulullah'tan uzak mevsimlerin ayazında? Bir ateş çukuru olmaktan Allah kurtarmıştı kalbini. Bak kalbine. Yeniden ateş çukuruna mı döndü yoksa? Sev, affet, vazgeç. Dünya ebedi değil. Ebediyette sevgi kalsın, kardeşlik kalsın. Dokunsaydı Allah Resulü tek tek her bir yüreğe, esseydi Muhammed'in meltemi doğu batı ufuklarında, kuşatsaydı Resulullah'ın yüreği tüm İslam coğrafyasını, tüm evreni, insanlığın yüreğini. Bir sevgi uygarlığı inşa olurdu evren çapında. Üşü üşüyenlerle birlikte, yan yananlarla, aç kal aç kalanlarla birlikte, paylaş acıları, acıları azalt, paylaş sevinçleri, sevinçleri çoğalt. İyilik taşı gittiğin her yere, rahmet ol bulunduğun her yerde. Aldatma sakın, kimseyi aldatma. Kardeş isen kardeşliğini bil. Kardeşlik bir hukuk işidir. Allah koydu o hukuku. Allah'ın elçisi yaşadığı o hukuk içinde, dağları taşları seven bir peygamberin ümmetisin. Uhud'u seven, Hacer-i Esved'i öpen, haremin ağacını, çiçeğini, kuşunu, böceğini koruyan bir rahmet peygamberi var önünde.
en yakınlarını katledenleri, amcasının ciğerini sökenleri, kardeşleri arasına katan bir yüce yüreğin izindesin. Yüreğini ayarla kutlu Resul'ün yüreğine. Aşiretini kutsama, ırkını kutsama, rengini kutsama, malını, mülkünü, evladı, iyalini kutsama. Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a yakınlıkladır. İnsan olmakladır üstünlük. Kardeşliğin önüne geçirme dünya iktidarını. Dövme, sövme, hakaret etme, öfkeni yut. Kinle kirletme yüreğini. Zulmetme, hasedi bırak, kibri bırak. Kimseyi küçük görme, aşağılama. Göz kaş işaretiyle bile hukukuyla oynama kardeşinin. Kıskançlığı bırak, buğzu, düşmanlığı bırak. Didişme hiç kimseyle. Asla, asla iftira atma. Hiçbir insanın malına, canına, namusuna dokunma. Elini koru, dilini koru. Ne tek insanın izzeti nefsini çiğne, ne bir topluluğun, bir kavmin onurunu rencide et. Koca bir millette helalleşebilir misin? Bir kavmin borcunu ödeyebilir misin? Ya koca bir topluluk yakana yapışırsa mahşer ortamında? Rabbin huzurunda hangi kini, hangi öfkeyi, hangi yalanı, hangi iftirayı, hangi gıybeti savunabilirsin? Söyle hangisini, sor kendine hangisini? Bir kalp işçiliğine soyun yeniden. Allah'a sarıl. Allah'ın ipine sarıl. Orada buluşsun ellerin milyarlarca elle. Bak ellerine hangi ellerle buluşmuş. Hangi ipe sarılmış. Dua et Yaradan'ın öğrettiği gibi. Kalbini kinden arındır kardeşlerine karşı. Mağfiret dile kardeşlerin için. Sök yüreklerindeki öfkeyi, buğzu sök, hasedi sök, kini at, Allah için sevgiyi kuşa, sevdiğini söyle kardeşine, dua et kardeşine. Kalbimizde iman edenlere karşı kin bırakma diye yalvar yakar Rabbine. Kurtul kardeşini içinde öldürmekten ve etini ağzında çiğnemekten. Rahmetini kuşan kardeşine karşı mağfiret dile onun için. Arındır onu. İçine en arı duru haliyle taşı kardeşini. Acısını duy yüreğinde. Onunla öylesine bütünleş ki evrensel çapta bir kardeşlik anıtı kurulsun. Şeytanı kov. Nefsine gem vur ve sadece yüreğini konuştur. Hep yüreğinle konuş. Gör bak, o zaman dünya nasıl bir cennete dönüyor. O halde tut Allah Resulü'nün elinden. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa.

Hem yetim etene ya Resulallah. Ey Habibi dilu ruhime, hem karara canime. Ah kucarek tu bibi mehvanime, veri seru çave merune, u nezer bikeli dilemeyi gamgin u esir. Ya asiman dere vahye ve bin u teberruka.

0: دنیا میں پہ معمور بے ہم بجنو بالا اسی مائے میں، وے روز عید و نوروز کیف و شاہی ناف خلق و ملت میں، بہار لجی ہوارے میں گلین محمدی وے وبن لباغ و بوستان میں، ہر عید و سر سال وے دم براقات عزم یا رسول اللہ، یا امین عزت و مال و جان میں، یا محمد مصطفیٰ ہم اسیر قید و زنجیر آتن مزگینا وصال بشینج امت را، یا رسول ملیک عرش عظیم،
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
2: Namaz hikayeleri. Namaz hikayeleri. Namazı engelleyenlere beddua. Hendek Savaşı sırasında düşman çok yoğun bir şekilde Peygamber Efendimiz ve ashabını ok yağmuruna tutmuştu. Efendimiz üzerinde zırh, başında miğfer, çadırının önünde duruyordu. Hazreti Cabir o anı şu şekilde anlatıyor. Müşrikler o gün bizimle durmadan çarpıştılar. Askerlerini takım takım ayırdılar. Halid bin Velid kumandasındaki büyük ve ağır bir fırkalarını Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu yere yönelttiler. O gün gecenin geç saatlerine kadar çarpıştılar. Ne Resulullah ve ne de Müslümanlar yerlerinden bir an bile ayrılma imkan ve fırsatını bulamadılar. Çarpışma öylesine şiddetli devam ediyordu ki Resul-i Kibriya Efendimiz o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını bile vaktinde kılamamıştı. Kendisini çocuklara taşlatanlara ve çok kereler eziyet edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi, namazını engelleyenlere karşı beddua etmekten çekinmedi. Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydularsa, Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun dedi. Daha sonra o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını ashabıyla birlikte kaza etti.
3: Namaz hikayeleri.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Kuru fasulye pişirirken lezzetle yiyeceğiniz kuru fasulyenin tanelerinin dağılmadan ve ezilmeden pişmesini istiyorsanız, tuzu, salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra ekleyin.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

karanlık diz boyu. Osman'ın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam.

Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.